Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sayfımızda Abdunum rayonumuz Cipslaşkan Nahiye rayonu davalaş ortak gevdesi boyunca yötkep diagnoz koyuş, kollektif diagnoz koyuş mülazimet merkezi kuruluşunu hakiki ilgiri sürmekte degen haber diktinladı buludu. Abdunum rayonluk Sahiye Sağlamlık Komitetinin haberge asaslanğanda Abdunum rayonumuz Cipslaşkan Nahiye rayonu davalaş ortak gevdesi yötkep diagnoz koyuş mülazimet merkezi kuruluşunu ilgiri sürüvatkan bulup bu yıl 9-cı ayının ahırgıca 70% etrafıdaki nahiye, şehir, rayonunu kaplaş, 2027 yılının ahırgıca toluk kaplaş aydınlaştırılgan. Abdunum rayonluk Sahiye Sağlamlık Komiteti yakında besip tarqatkan Cipslaşkan Nahiye rayonu davalaş ortak gevdesi yötkep diagnoz koyuş, kollektif diagnoz koyuş mülazimet merkezi kuruluşu körsetmesige asasen Nahiye rayonu davalaş ortak gevdesi başlamcı doktorxanığı tayinip yötkep diagnoz koyuş, kollektif diagnoz koyuş mülazimeti merkezi tesis kılıp ambulatoriyada müstakil mülazimet rayonu tesis kılıp bir tutaş başkuruş, müstakil yürüştürüş, bütün musabilik, yip halkılık endezini yolu koyup 24 saat ciddi inkas kaytırış bilen temelleydi. Merkez, her kaysi doktorxana rayonları, şöbe doktorxanılada punkit nokta tesis kılıp uzartılma mülazimet noktası kılıdı. Asası katlam şöbe doktorxanaları davalaş iktidarıdan eşip ketken ağırıqlarını uçuratkanda merkez arqılıq bivasta nahiye derecelik doktorxanalığa yetkisi buludu. Nahiye derece

0: لیک دکتر خانلادی که مرکب و دوالش تزکیسلانی مرکز ارقلق یکر درجه لیک دکتر خانلابلن تز ادولاشترلسمو بولادو. Автоном райлык сәхия сагламлык комитети асасый катлам сәхия сагламлык башкармасының муавин башлыгы Лоюң мондак тунуштырды. Мәркәз курылгандан кин давалаш ортак гәвдисиге әза һәр кайсы урыллар урыллаштырышка бер туташ бойсунып, түзүм җәһәттен дәрәҗәгә айырып, диагноз куюш давалаш юлын раваллаштырып, аммыны кичик кисәлләрне асасый катламда давалаш, чоң кисәлләрне докторханада давалаш, асасый катламга кайтып, саламатлыкны әслегә келтүрүшкә тәдриҗи адатландырып, нахия районында кисәл күрсәтүч нисбетен үзлексез өстүрүде. Аммы өчен әйткәндә, кисәл күрсәтүчтәге иң бивасты тәсираты техмо асаллыш булды. Мәркәз бүтән нахиядәге һәр кайсы докторханы районлары шөбе докторханаларның карват ва мутахассислар номерын бер туташ урынлаштырды. Докторханада yetişкә тугры келгәндә мәркәз нахия еза 2 дәрәҗәлек докторханаларның карватларын маслаштырып, вакытыда кабул кылып дәвалашка капалатлык кылды. Мутахассислар амбулаториясыгә көрнишкә тугры келгәндә мәркәз номер мәнбәсен бер туташ пиланлап алдын келишке ярдәм берди. Өзе номер талашсымы булды. Бимарлар езы базарлык докторханадан нахия дәрәҗәлек докторханага йөткәлсә, тәкрар номер элиш, тәкрар тәкшүр түш хаҗәтсез. Мәркәз алдын урынлаштырды. Кесәллек әхвалы мукым, езы базарлык докторханаларга йөткәлеп, саламәтлекне әслеге келтүрүшкә тогры келедиган бимарларга карата мәркәз давалаш ва саламәтлекне әслеге келтүрүш лаһиясын асасый катлам докторларга йеткизип берди. Зөрүр тепилганда нахия дәрәҗәлек давалаш, парвиш кылыш коллективын маслаштырып, төвәнге түшүп етекчилик кылышка маслаштырып, давалашны үзүп коймаслыкка, саламатлыкны әслеге келтүрүшкә капалатлык кылды. Мәркәзгә махсус хадим сәплендиган булып, 24 саат җитди әхвалга такабул турды. Җитди, хатерлек, игыр кисәлләр мәркәз аркылык тез сүрәттә юқры дәрәҗәлек докторханаларга удуллаштырылды. Яна омның давалны сугыртысыны башка жайда әнге алдыруш рәсмиетіні бичерішіге ярдан беріп, алақыдар сиясатләні тәшвик қылып, омның давалнышны техімі түшінішілік, техімі хатыр жәм қылыды.
1: Синжан радио-телевизия станциясы Сылу Шытин Аппиталының 6.0 пилосының сұқсы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал ғосыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да Сылу Шытин Аппиталының 6.0 пилосының сұқсы еніңіздеке хабар әмірі айыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, монғол тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
3: Саат 9.20-да Сылу Шытин Аппиталының 6.0 пилосының сұқсы еніңіздеке сәпәр әмірі айыңыз. Йол әхвалдың үшчірладың хабарда болалайсыз.
2: Саат 11-да Сылу Шытин Аппиталының 6.0 пилосының сұқсы еніңіздеке ижадият әмірі айыңыз. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 13.20-da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilosunuzu yeninizdeki Pultijay Şamirayınız. Juğulamı numarını tamak biletik almıştırıp, hem Pultijaysız hem Hatırcan bulsuz.
2: Saat 14.00'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilosunuzu yeninizdeki Turmuş Şamirayınız. Sulu Shooting Sodi Şehirtisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti alalaysız.
3: Saat 16.00'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilosunuzu yeninizdeki ilgili kişiler Şamirayınız. İlgili kişiler uyumuz bu Sulu Shooting Aptitali yardım verdi.
2: Saat 17.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilosunun sıkısı yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilosunun sıkısı yeninizdeki mezelik tam emrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilosunun sıkısı yeninizdeki ügünüş emrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilos nusqısı yeniñizge tenerke tämirayıñız. Sağlamlıqqa ämraq bolup ägişip çıniqsız.
1: Sulu Shooting Aptitalını çürip, sarxıl mazmunlardan huzurlanıñ.
7: Şiñ Şitañ markalıq börek quwatlaş, bedenni küçäytiş kapsulı. B türdeki OTC dora. Tärkibi ipomedium oti, sılıq yopırmaqlıq azğan, seriq yögey, burjun urqı yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşımçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoñur yaki beğiran talqan. Tämisal çüçümel. Asaslıq roli börekni quwatlap bedenni küçäytidi. Bel puteylip ağrış, baş qıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüden görebilin. Eskerteş, doğrunu doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetlep bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüden görebilin. Eskerteş, doğrunu doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüden görebilin. Eskerteş, doğrunu doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüden görebilin. Eskerteş, doğrunu doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
8: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dersxanası, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bu sayfımızda yürek tuyuqsız toxtap qalsa, qandaq qılganda tezden birinci vaqtta janı qutqızğılı boludu degen mazmunda sözləp berimiz. Yürek tuyuqsız toxtap qeliş, addi qılıp etqanda yürekning qan sıqıp çıqırış iqtidari tuyuqsız toxtap qelip, adamni əs hoşını yoqutuş, tumur soqışı yoqap ketiş,

0: Çünkü her bir minut keçikip kozgatkanda bimarının hayat kiliş nisbiti 7%'ten 10%'ke tövelleydi. 4. Yukarı derecelik hayatlıkını kollaş tedbirlerini kullanış. Ciddi kutkuzuş hadimleri nek meydanga kelgendin kiyin yukarı derecelik nefes yolu yasap doğru işiltip bimarını kutkuzudu. Asası yürek öpkini eslik keltürüş maharetini ilgilgenden başka, turmuşta yüreknin tuyuksuz toktap kilişinin aldın iliş üçün yemek içmekini tamponlaştırıp, toyungan yağ kislatası ve kolesterinin kubul kılınışını azaytış. Tamak taşlaş, araqqa çek koyuş, karalik çenikip beden iğirliğini kontrol kılış gerek. Sozulma keselliklerini yaxşı başqurup, kan besimi, kan şekeri seviyesini ünümlü kontrol kılıp, yürek kan tumur keselliklerini aktif davalaş gerek. Adatta, çoğunkur hiyalgı çöküş, yoga qatarlıq usulla arqılıq, ruhi besimini yeniklitip, yeterlik uxlaşqa kapaletlik kılgılı boludu.
1: Bağlav atkınala Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Tən Saxlıqı Zor Baylıq Programması.
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya İstansısı bilen Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pənni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tən Saxlıqı Zor Baylıq Programısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərsxanısı, pənni umumlaştırış səyibisi təsis kılındı. İlim pən bilimlerini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
3: Oddiy sağlamlık hareketleri.
0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu sayfımızda nemiş üçün qoşıq bilen til gezini qırğanda eğiz puraş ve tem sezimini yaxşılıqlı buludu degen məzmun diqqətinladı buludu. Bugün köpçilikke tavsiye kılıdığan oddiy hareket her gün ədigende çiş çötkılğan denkin qoşıqnın kayna tərbi bilen tılının sırtkı yüzünü aldı kaynadın yeni qırıp, tılının yıldızıdın til uçuğuca 3 qitimden 5 qitimgi çıxırıp, andın süzük su bilen eğiz çayqaş. Til gezi tılgı yığılıp kalan bakteriya, yemek kaldıkları ve çüşüp ketken hiptiliya hücayrıları bulup, kilin til gezi parılınışcan solfitlani payda kılıdu. O, eğiz buraşının asaslık mənbəsi. Şunun bilen bile, kilin til gezi tem sezgüsünü kaplap, tem sezgüsünü astıltıp, ihtiyarsız halda tuz, şekerini köp koşkuzu vitudu. Datlaşmaz polat koşuqnın kırviki sılıq bulup, çiş çotkısıqı karğanda tıl yüzünün yay derecesige teximi mas geledu. Azallıqca kuru koyu tutuşunu keltürüp çıkarmaydu. Meşgulati bir tal pakız datlaşmaz polat koşuqnı ilip, arq tərbi bilen tılının çoğunqır katlımıdın, yani imkan kadar çoğunqır buluş, ama kuru koyu tutmaslıq. Tıl uçi tərəpki karıtıp, yeni kırıp, her kitim kırıp olgandan kiyin ekivatkan su bilen şilimşik suyuqlıqını ekitip etiş gerek. Tıl gezi nepizlap, tıl yüzü sus hal rengi kırgıca 3 kitimden 5 kitimgıca kırış gerek. Her haftada 2-3 kitim kırıp bersi buludu. Ziyade bulup ketmesi gerek. Bugün bir kitim tıl gezini kırıp, aynak karab özgürüşünü körüp andın eğizinizden purgan purmıqalıqıga dikkat kılıp beqan. Pakız tıl sap bolıplı kalmay yana yemekliknin əsli təmigi bolğan sezgürlikni ilip geludu. Eğiz çayqa suyuqlıqının pulunu tecep, hakiki təm sezgüsüge erişkili boludu. Radyo anlıqıcılar əmdi hava raydı məlumat anladımız. Ürümçide hava uçuq bulup kiyin bulutlunudu. Temperatura 22-dən 34 Celsius gradus qıca. Altay'da hava uçuk, temperatura 15'ten 33 Celsius gradus kıca. Çöçek'te hava bulutluk bulup kiyin içiladu, temperatura 21'den 34 Celsius gradus kıca. Gulcada azraq yamğur yığıp kiyin bulutlunudu, temperatura 18'den 33 Celsius gradus kıca. Bortala'da azraq yamğur yağıdu, temperatura 20'den 38 Celsius gradus kıca.

Ayda hava açık bulup kiyin azırak yağmur yağdı. Temperatura 25'ten 37 Celsius gradus kıca. Koytunda hava açık. Temperatura 22'den 39 Celsius gradus kıca. Şihanzada hava açık. Temperatura 20'den 38 Celsius gradus kıca. Sancıda hava açık. Temperatura 20'den 38 Celsius gradus kıca. Kumulda hava bulutluk bulup kiyin içiladı. Temperatura 20'den 36 Celsius gradus kıca. Turpanda hava bulutluk bulup kiyin içiladı. Temperatura 27'den 44 Celsius gradus kıca. Korlada hava bulutluk. Temperatura 23'den 37 Celsius gradus kıca. Aksu'da hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 20'den 35 Celsius gradus kıca. Atışta azırak yağmur yığıp kiyin bulutlanıdı. Temperatura 20'den 35 Celsius gradus kıca. Kaşkar'da hava bulutluk, temperatura 20'den 36 Celsius gradus kıca. Xotan'da hava uçuk, temperatura 21'den 36 Celsius gradus kıca. Ürümçi'de hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı, temperatura 22'den 34 Celsius gradus kıca. Hava raydın məlumat anlattık. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın tən saklıqı zor baylıq programısı boyunca anlıqış bərdük, yaqtırıp anlıqının lağı rəhmət. Texmi köp məzmullarını yana, sılu, şırting, aboneciler terminalını çürüp, anlıqsanla buludu.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ertigenlik haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, ertigenlik haberler programımızına anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 2. günü, Seyşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 4. ayının 17. günü.
2: Aval bu kıtımkı programımızın asası mezmullarını tanıştırmız.
1: Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, sünni akıl koşulgan hizmetine algı sürüş doğrısı da çoğunkır tekşürüp tatkı kılgan da, sünni akıl koşulgan erkitini omumizlik yolu koyup, Şincan'ın yukarı spetlik terakiyatı ve zamani vilaştırış kuruluşuğa kuvvet koşuş gerek tep takitildi.
2: Merkez Ekologiya Muhit Koğdaş Nazaretçilik Grupsi 23. Türküm'de amma paş kılgan 52 erziyet deylosini Abdonom rayonu Bicirşik'e tapşördü.
1: Abdonom rayonundaki caylar şekli köp hıl, mezmunu mol bolgan 1. iyon Balılar Bayramını tebrikleş faaliyetlerine kanat yedirdi. Abdonom rayonluk Yukarıhalık Sot Mahkemesi, kuramığı yetmeyenlerini Adliyelik Koğdaş Markisi, Şincan Gonçilerini kanun arkılık ozuklandırışını ilan kıldı.
2: Stansımızdan bayramını fırsat bilip, balılarının balılık devrini koğdaylı mavzuluk obzori.
1: Mədəniyyət yadıqarlıqlarıdiki Cunhua Milleti ortaq kəvdisi səhibimizdə Turpan şəhirdiki Badam, Şərqi Cin, Tang sulalıları dəvrdiki qəbirlər topuna tonuşdurumuz.
2: Tianşandiki ən güzəl taş yol dəb atalğan Mayda Kuça taş yolu da qatnaş əsligi gəldi.
1: Jungo Janub Aviyatsiyasi Paychaklik şirkitinin Guangzhou, Ürümçi, Frankfurt xalqara aviyatsiya liniyası içildi.
2: Әмді қәверлер аналы.
1: Стансымыз қәвері. Абдоном райлық партия комитетінің шуджесі Чэн Шаоджан, Абдоном районының рейсі Әркен Туниас, түнігін Үрім шәхри вән Санжықызу Абдоном областыда сүнні әқіл қошылған қызметіні бүтін Абдоном районда алғы сүреш тоғырсыда тәкшіріп тәтқи қылды, әмді сөхбәт еғіна ашты. Чэн Шаоджан мұныларын тәкітілді. Baş şuji Xi Jinping'nin sünni akıl terakiyatı toğırsıdaki muhim yol yoruqi, tasdiqi yol yoruqinin ruhini astaydıl öginip, izcillaştırıp, yeni terakiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluq dälcayda umumizlik izcillaştırıp, cemiyet mukimliqi ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çen puhta tutup, Cunhua milleti ortak gevdesi yeni müstehkemleşni asasi liniye yaqilishda chang turib, yangi navbatlik fan texnika inqilobi va kasb o'zgarishi fursatini chang tutib, sunniy aql qo'shilgan harakatini umumizlik yo'lga qo'yib, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini sharoitga qarab rivojlantirib, yuqori sifatlik taraqqiyotga texim yaxshi quvvat qo'shib, sotsialistik zamonaviylashgan Shenzhen qurishni kuchlik taraqqi ega qilish kerak. Чэн Шаоджан, Эркин Туниас, сүнни ақылның жәмиетні идары қылышқы күш қошшығы мұнасуэтлік әхвалларыны игіледі. Учырлаштырыш құрылышыны тезілтіп, көздеш, өлчәш, сигнал бейріш, назарат қылыш, баш құрыш, қанун ижра қылыш, жидді ішларғы тақабыл тұрыш, тұйықсыз вәқаларыны біртірап қылыш қатарлық қызмет сәвиесіні өстіріп, жәмиетні идары қылыш үніміне омымизлік өстірішіні тапылыды. Ürüm çəhərlik məmuri işləri mülazimət mərkizdə sünni əqil bilən məmuri işləri mülazimətini birləşdirişinin ilgirləş əhvalını gördü. Rəqəmlik hökumət quruluşunu tezildib, rəqəmlik aqıl texnikini bütün cəriyallıq qollanışını çonqırlaşdırıb, işini yuqarı önümdə pütdürüşünə pahalı alğı sürüb, karxallar və amının razımallik dərəcəsini aşırış, erişiş tuyğısını küçəydişini tələb qıldı. Şincan uçurçılık rayonada sünni akıl terakiyatını, noktalık karxallarının kəsiblərini qanat yeydirişini yeşil tok arqılıq kapaletlendiriş əhvalı haqqıdiki tonuşturuşunu anıldı. Köpçilikini Şincan'nın pakiz energiya əvzəlikini teximi yaxşı cari qıldırıb, hesablaş küçü bilən elektr energiyanın mas terakiyatını alğı sürüb, sünni akılının ul teraklik ixtidarını aşırışını tezildişki ilhamlandırdı. Alayda Transformator Sanatı Payı Çeklik Şirketi de sünni akılının cabduk yasmacılıkı sahesi de işiltiliş ünümünü ilgiledi. Karxananın fürsatni çıng tutup pan texnikada yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning cho'nqur yo'g'irlashini ilgari surib, yasimchilikning tipini aqllashtirib, o'zgartib, darajasini o'stirishga turtki bo'lishni umid qildi. Söhbət yığını da Çin Şaucan, Erkin Tunyaz, Abdınım rayonunun münasivetlik oğruları və mərkəzinin Şincan'da duruşluq münasivetlik oğrularıdaki məsul yoldaşlar, Ürüm şəhri və Sancı oblastıdaki münasivetlik yoldaşlar, sünni əqil pən texnikisi karxallarının vəkilləri qatarlıqlar bilən çoğqır pikir almaşdırıb, sünni əqil qoşılğan xizmətini alğı sürüşünə mühakimə qıldı. Abdınım Raylıq Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzası Uli Abdınım Raylıq Süni Əqil Qoşılğan Xizmetini Alğı Süreş Rəhbərlik Qrupsi İşxansırı ki, Muna Uli Abdınım Raylıq Süni Əqil Qoşılğan

0: Asasen aşkarlanmaydı. Talepki asasen bu türkümdeki amı paşkılgan erziyat delolarını becerişki ötküzüp beriş ve nazaret kılgaş tüzdeş ahvalını aşkarlaş cedvili cemiyetki aşkarlandı. Şincan Uyghur Abdınım Raylık Halk Hükümeti'nin tor bekitinin körgülü buludu.
1: Stansımız Havri. Tün ögün 1. iyon Xalqara Balılar Bayramı. Birkaçı kündüm bu yan Abdınım rayondaki caylar köp kıl şekilde mol mezmulluk tebrikleş faaliyetlerini ötküzüp balılarını şatlık külkülleri içinde sağlam, kuşal, ehmiyetlik bayram ötküzüş imkan ettiği iki kıldı. 6. ayının 1. günü çüştün keyin Abdınım rayonluk ayarlar birleşmesi Ürümçi Xalq Meydanı'da klasik eserlerini okuş, çoğun devlet ösmürlerinin ösüp yetiliş hatirisi baş demesereki bağ sayılısı faaliyeti ötközdi. Faaliyette mesul bulup ötközgeci terep balılarga bayramlık kitap soğuğa kıldı. 600'dan artık bala koluda bağ sayılısı toplamını götürüp, kızıqarlık ötkeldin ötüş boyunca daka kılış, gayri maddi medeniyet mırasları medeniyetini his kılış, kızıl klasik eserlerini okup düşünüş katarlık faaliyetlerge katlaştı. Ürümçi şehirlik 73. Otur Mektep Başlangıç Mektep Bölümünün 2. yıllık oku ucusu Shi Xinyuan mundaqdırı. Kitap soğukatlıkını tapşırıp aldım. Bunun içine men yaxşı gördüğün resimli kitap bar iken. Nahayti xuşal boldum. Nek meydanda yana suallarga cevap berip nurgun bilim egiledim. Abdonom rayonluk ayollar birleşmesi partiya grupsının şujesi muavin reis Li Linghui mundaqdırı. Abdonom rayonluk ayollar birleşmesi kitap humarlık arqılıq aile stilini uzuqlandırış, ösüp yetilişte kitap okuşunu hemrah kılış, ata analar ve balalar kitap okuy süpet markasını sicil çoğunqırlaştırıp, mezmunu mol, şekli köpxil bolğan, ösmürler ve balalarını idiyat cahattin yetekleş, medeniyet, emeliyet paliyetini daimlik kanat yaydırıdı. Kitap humarlık arqılıq ösüp yetilişini ilgere sürüş, emeliyet arqılıq ösmürlerge küç beğişlaş, köpçilikni köp kitap okuş, yaxşı kitaplarını okuş, kitap okuşqa mahir buluşqa ilhamlandırıp, klasik eserlerini okuş davamı da əqil parasetini urgutup, pəzilet yetildirip, uluq var gayi tikleşge türtkü boludu. 6. ayının 1. günü çüştüm burun, Şincan Pentexnika Sarıyı 1. iyun Xalqara Balılar Bayramlıq xas baş demilik faaliyet kanat yaydırıp, her millet ösmürler ve balılarga penni umumlaştırışını sınaş, medeniyet cahattin tavlanış, hem türkilik oynaş bir gevdileşken bayramlık katlı sorun hazırlap verdi. Faaliyette balılar koluğa renglik resim kalemini elip, kol tutuşup, baş temilik uzun yögümü resimini birlikte sızıp, çeksiz yıldızlık asman ve balılarca kızıqarlık tesavvurunu əpçillik bilen yoğurup, vatanın pen texnika neticeleri alem katnışı üstüde izleniş katarlıq güzel mənzirlerini sızıp çıxdı. Nəx meydanda mas qadamda ecib etilgən ösümlük bağ sayılısı, adamsıman maşını adam həm türtkü boluş, put bilən hərkətləndirib, tox çıxırış qatarlıq, çökmə sınaş türləri balılarga pən texnikinin sehri küçünü yeqin arılıqdan his qıldırdı. Balılar köngül eciş cəriyanı da xuşallıqa erişib, nəzər dairisi kenaydı. Ürümçi şəhərlik 10-ci başlanğış məktəbinin uğurdusu Dən Kün Dənnin mundaqdırı. 1. iyun naiti köngüllük ötti. Mən tiktak top oynapla kalmay, yana hula çuan aylan durdum. Tepküş teptim. Yana maşını adam bilen kol ilişip körüştüm. Tekmun nurgun kişinin bu yerge gelip, billi oyun işini ümit kılımen. Şincan Pentexnika Sarıyı Körgezme Tərbiye Faaliyet Merkezinin muavin müdiri Dilara Cürət mundaqdırı. Alımlar bilen uçuruşuş, Pentexnika Sarıyı'daki ilim pen dersi, Pentexnika Sarıyı keçisi qatarlıq, yaşlar, ösmürler, penni umumlaştırış, medeniyet, danlıq, markalıq faaliyetlerini daimliq kanat yaydırımız. Yine bir kısım yeni vaqtlıq körgezmelerini üzüksüz kırgözüp, adam tərbiyeliş vasıtlarını beyitip, yaşlar ve ösmürlerge bolğan idiye, əxlaq tərbiyesini sicil çoğunqırlaştırımız. Şiho şərlik 6-cı başlanğış məktəb ətrət bayrıqını eğiz kötürüb, partiyəgə əgişib meniş, yeni dəvirdiki yaxşı ösmürlərdən boluş boyuca yeni əzalar ətrətki kiriş murasımı ötküzdü.

0: Саяхетчилер йол бойы Мэйджишен Ташғары, Сайрам көлі, Қанас, Тяншан сырлық чоң жылғызы, Тяншан Бұғды көлі қатарлық даңлық мәнзірі райоларыны қанғуча тамаш қылалайды. Шанхайлік саяхатчы Джау Жан бұ қитымқи сәпірі үшін алайдан ата-анысы білен білі йолға чыққан болып уымындақтыры. Йол бойы табиғи мәнзірлердің хозырыныпла қалмай, чоң құры адымият асасыны хес қылды. Пойызда йол бойы етіп дәм алғач мәнзірлердің хозырландық. Пойыз мұхиті найды азады болғашқа, яшанғаларға бәк мас келедіген. Яшларымы найды яқшы арам еліш мұхитідің бәхірін әләйдіген. Игілініше бұ қитымқи мәқсус пойыз мұлазымет коллектипі жәрді пойыз мәқсус қадымы, мәқсус башқұрғычы, бүтін жәрянда әмрақ болыдған саяхат етекчісі, мәнзілдікі ерлік саяхат етекчісі бірлештірілген мұлазымет әндізісі қолынылған. Саяхатчыларның сәпәргі чықыш тәсиратыны әр тәрәпліме өстіріш үшін әр 2-3 айрым ханыға кеч күндіз шәкілідегі инч кірешкен тұрмыш мұлазымды білен тәмірләш әм мәдәният саяхатчылықтығы чөкме түшендіріш вәзіпсіні үстігі алған башқұрғычы мәқсус сәпләнген. Шанхай Төмір Йол Халқара Саяхат Гурухи Чәклік Ширкті Саяхат Пойзи Ишлери Бөлімінің Муавын Баш Директори Ван Гуэн Чан, Саяхат Мәқсус Пойзи Арқылық Чанжан Делси Районы білен Шинжан Оттырсына Мәдәният Саяхатчілікні Раваллаштырылған көрік бәр бақылып, техму көп саяхатчіні Мәқсус Пойзда Гүзел Шинжанға атлыныш имкан етіге игі қылыдғалықыны бүлдіріп мұндақтыны. 7-ci, 8-ci, 9-ci aylarda Şincanı kırdığan poiz oralaşdırımız. Keyinki 5 qitimda 1000 adam qitim ətrafına yolucu sığdığan poizni yolğa selişni planladıq. Bunundan keyin Şanxay, Şincan otursiriki mədəniyyət sayahatçilik cəhətiki olmaşdırış xizmətini texmu yaxşı işləyimiz.
1: Stansımız muhbiri Wang Ying xəbər qıldı. Jungo Janub Aviatsiyasi Pai Cheklik Şirketinin Guangzhou, Ürümçi, Frankfurt Xalqara Aviatsiya Liniyasi tünögün içildi. Bu, devletimizden Gərbi Şimal rayonudun Germaniya gibi yuvastı bardıgan Tunji Qıtəlar ara yolucular Aviatsiya Liniyasi. Bu Aviatsiya Liniyasi de Boeing 787-de 9 kən gəvdilik yolucular aeroplani uçuş vəzipsini icra qıldıgan bulub, hər düşənbə cümə külləri daimliq uçudu. Ürümçidən Frankfurt qıça bolğan aviasiya bölükinin yəkki musabılıq uçuş vaxtı təxminən 8 saat. Yolucu Ren Yu mındaq dedi. Bək qolaylıqkən, muhimi vaqt tezildikən, bizdək xizmətçilər üçün etqanda dəmiliş vaxtı bir qədər qısp olğaşqa Şincandın çət əlgi çıxıb sayahat qiliş, nait yaxşı tallaş. Jungo Janub Aviatsiyasi Pai Cheklik Şirkti Şinjan Şöbi Şirkti Bazar Setiş Bölümünün Muavin Direktori Barslan Muhbirgımında Ahtini. Bu qitimki aviatsiya liniyasının içilişi Gərbi Şimal rayonudun Germaniya gibi yuvastı bargılı bolmaslıqtek boşluğunu toldurup, Şinjan'dan Avrupa'ğı berip gelişte, şarkı kısımdaki şehirlerde ayrıplan almıştek səpərgi çıxış şeklige hatimi verdi. Aviatsiya liniyası Ürümçi bilen Avrupa yadroluk aviyatsiya tüginini beyvastı udullaştırış, beyvastı tutaştırışını muhabbetlik işkaşırıp, Ürümçi hava ipek yolunun terakiyat kuruluşu ıhtıdarını önümlük östirdi. Keyinki baskışta Janub aviyatsiyası kıtalar ara aviyatsiya liniyası uğurlaştırmasını sicil alalaştırıp, Asya-Avrupa aviyatsiya liniyası torunu mükemmelleştirip, Çigra halkıgan ala süpetlik aviyatsiya yollarını köpeytip, Jungo bilen Avrupa'nın her tereplime köp katlamlık almaştırışı, hemkarlaşışını çonkırlaştırıp, aviyatsiya kuvveti arkılık yeni devirdeki bir belbağ bir yolunun yukarı süpetlik terakiyatı küş koşudu.
0: Emdi, Güzel Jungo səpiri sahibimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xəbri. Dövlətnin şorluq yerdin universal paydalanışını nuqtada sınaq qılıdığan nahiyyə bolğan Maralbeşi nahiyyəsi yaqında muvaffaqiyyətli halda eğir dərəcədə qumlaşıb və şorlaşıb getgən 10 000 mo yerni əla sübətlik yem xəşək bazasına aylandırıb köpəytkili, kengaytkili bolğan şorluq yer tüzəş əndizisi üstüdi izləndi. Növətdə, Maralbeşi nahiyyəsinin avat bazırdıki şorluq yerdin universal paydalanış ülge bazısı da 10 000 mo yerdiki yem xəşəkki işlətiladığan qarı buğdayının özüş əhvali kişini xuşal qıladdı. Əmma, 20 yıl ilgirlə bu yer yenilə pH qımıdı

Hürmetlik radyo anlayıcılar, yakışımızla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Minin Ailem programısını anlayışınlarına karşılığımız mən Riyasacı Razi Hazırdali. Dostlar, bu qetimki programımızda mundaq məzmunlardan anlayış birimiz. Yurtumdaki yenilikler sahibimizde 22. növetlik Jongu Shenzhen Xalqara Mədaniyet Kəsbi Körgəzmi Yermenkisi toğrısı sözləb birimiz. Yüksülüvatkan Şincan sahibimizde dövlətnin Keşfiyat patentiği erişken Şincan otlaklarıdaki birini toluqlaş, ikkini əməliləşdiriş, üçünü yuqru kötürüş texnikisini tonuşturmuz.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehdi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosu.

0: Yarqın ism.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu sayfamızda Şinjan'a yardım berip atqan oqıtqıçı Yu Jinping'ni tanıştırımız. Yu Jinping, Şanghay şehri Qingpu rayonu Jinzi Otır Mektebi Oqıtış Başkarımızın müdiri, İşçiler Uyuşmasının reisi, Jinzi Otır Mektebi'nin Ali Derecilik Fiziki Oqıtqıçısı. 2024 yılı 8. ayda o Karamay'a kilip şehirlik okutuş tetkikat oranının fiziki okutuş tetkikat hadımı bulgan. Yu Jinping tünce kitim Karamay'a kelgende tekşürüp tetkikliş arkalık Karamay şehirinin fiziki bölüki okutuş lahiyası da kurulma çeçilangu buluş, logiki bilen bağlanışçalıkı yeterlik bulmaslık katarlık meselelerinin mevcut ikerlikini baykadı. Bunun üçün o Karamay şehrinin okutucusu Wang Tianwen bilen birlikte muhakeme kılıp bir mevsimde bir çoğun kadem ilgirleş, bir yarım yılda yip halkını besip buluştun ibaret okutuş, tetkikatını ilgiri sürüş tepekkürünü turguzdi. Aslıda bar bolgan okutuş ramkısını saklap keliş asası da Yu Jinping, Şanghay'nın ilgar okutuş ideyesi ve emeli tecrübelerini sundurup bülek okutuş layihesini kilpini elalaştırıp, mükemmelleştirip, yadroluk vazife analizini yenimi küçeytip, noktuluk okutuş faaliyeti bilen köp menbelik bahalaş misallarını orullaştırdı. Şunun bilen bile, okutukçılarının tepekkür yetekçi haritisinden paydalanıp, bilim tumurunu retlep, turmuştaki hakiki meseleleri birleştirip, okutuş mezmununu tutaştırışıga yetekçilik kılıp, bölek okutuş layihasını canlandırdı. 2025 yılı 4. ayda Yu Jinping ders okutuşunun süpti ve ünümünü östürüşke ehmiyet berip, yenilik yartış arkalık oturgu koygan körünüş, eskiliş, ızdınış, kolunuş ders endisi şundakla 3 kriz söz, 1 çöndürüş okutuş usulü, yani meselelerini retki turguzup, faaliyet tertibini turguzup, okutuş tertibini mükemmelleştirip, layihe çöndürüşünü toluklap, okutucularını okutuş tepekkürünü özgertişki yetekleb, okutuşunun muhim noktasını kandak okutuştun, okuğucularını kandak ögünüşki yetekleşki özgertti. Karamay şehri üzlüksüz, emeliyetin ötküzüş ve umumlaştırış arkalık fiziki dersini yeni tüskü kırgızıp, okuğucular teşebbüskarlık bilen katnışıdıgan, çoğunkur pikiri yürgüzüdıgan, ızdınıdıgan, yakşı okutuş keyfiyatını şekillendirip, ders arkalık okutuş usulünü özgertişini emelge aşırdı. İlgiri, Karamay şehrinin fizik tapşırkıda koşumcu meşk sualıga ziyade tayini veliş, sual türü birli hıl buluş, tepekkür çoğunkurluğu yeterlik bulmaslı katarlık yetersizliklerge karıta, Yu Jinping boş oranını tolduruştun adli cevap berişkice. Xulasıdın jarayangıca tapşırıqni alalaştırış yönelişini oturgu koydu. O başlamcı bulup, birinci septiki okutukçılarını yetekləb, meşk layihasını alalaştırıp, boş oran tolduruş sualını logiklik, hasılatka ähmiyet berdiğen kısqı cevap suali, hesaplaş sualıgı özgertip, bilimnin şekilleniş jarayanını namayan kılışka ähmiyet berdi. O yana turmuşku yüzlengen hakiki ahvalga tayinip meşk layihalidi. Meslen, mineral su botulkisi ot apitini keltürüp çıkırduğunu misal kılıp, linza prinsipini tüşendirip, okuğucularının ızdınış kızgılıkını ünümlü kuzgap, ilmi tepekkürünü yetildirdi. Şinjan'a yardan beriş mezgilide Yu Jinping, okutuş, tetkikat birinci sepige çoğunkur çöküp, 12 kitim şehir derecilik fiziki okutuş, tetkikat faaliyetini teşkilleb, 30 neçi mektepte okutuş, tekşürüp tetkik kılışını kanat yaydırıp, cem'i 200 saatten artık ders anlap, öz aldığa 3 meydan ülgülük uçuk ders tesis kıldı. O yana başlamçılık bilen 6 kitim Şanghay Karamay Tor okutuş tetkikatı, 20 neçi kitim hizmet işhanısı faaliyeti, 3 kitim mahsus temelik leksiye uyuşturdu. Onun köngül koyup ögütüşi, yardım berişi ve yetekleşi arkası da yaş okutukçılarının üsüp yetiliş önümü körünerlik buldu. Li Xinmao mamlakatlik o'tir maktab fizikasi bo'yicha yosh o'qituvchilar o'qitish musobaqasida 1-darajalik mukofotga. Jangna avtonom rayon bo'yicha 2-darajalik mukofotga. Jami 7 kishi avtonom rayon va uningdan yuqori darajalik mukofotga erishdi. U yana taklif bilan G'ulja, Qo'rg'as, Qo'ytun qatorliq joylarga berib o'qitish tadqiqot leksiyasini qanot yoydirib, Chengpu fizika o'qitish islohoti tajribasini Shimoliy Xinjiangdagi nurg'un joylarga yetkazdi. Jiangsu Eli Longqisi o'qitish musobaqasining baholig'uchisi bo'lishga taklif qilinib, kasbiy iqtidori keng doirada e'tirof qilindi. Yu Jinping tashabbuskorlik bilan rayon halqagan o'qitish tadqiqot supsi qurib, Shanghai, Qinghai, Xinjiang, Yunnandan iborat 4 joyning to'rda birlashma o'qitish tadqiqot xizmatini boshlamchilik bilan tashkillab, Shanghaydagi alohida darajalik o'qituvchilarni maxsus temada dars o'tishga taklif qilib, a'lo sifatlik ma'arif boyligidan o'rtaq bahramon bo'lishni ishga oshirdi. Uning yetaklashi va shu joydagi o'qituvchilarning hamkorlashib kuch chiqarishi bilan 2025-yilda Qaramay shahrining to'liq o'tirg'i o'rlash imtihonining fizika natijasi avtonom rayon bo'yicha 1-o'rinda turdi. U mavqeni o'z joyining o'qish ahvoliga qo'yib, avtonom rayon Qaramay shahriga 4 yurish fizika fanlari bo'yicha imtihon qog'ozi tuzib berib, o'qitishni baholashda birdaklikni saqlash o'qitish talabini amaliylashtirdi. U yana o'z xarajati bilan shaharlik 10-o'tir maktabga 23 yurish optikalik tajriba uskunasi iyani qilib, maktabning tajriba o'qitishining tartibli qanot yoydirilishiga kafolatlik qildi. Dadillik bilan boshlamchi bo'lish jasorati puxta qadamda olg'a ilgirilganda jazman muvaffaqiyat qozonish e'tiqodi haqiqiy tutib amaliy ishlash irodasida ching turib, Yu Jinping 1.5 yillik ching turish va amaliy ishlash orqali yangi davrdagi xalq o'qituvchilarining burchi va mas'uliyatini izohlab, kasbiy kuchi orqali chegara rayon fizika ma'rifining umid nurini chaqnatdi.
2: Ona vatan.

Siz merdanı çıllab, tank kuyaşini. Seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkulurga merdanı yüzlengen gayet zor ejdaha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Edebiyat sanat biri ve aynı kuşburak güllerki tolgan bir bostanlık.
1: Bu bostanlıkta sansızlığan kuşlar yakınlık küyler bilen şu güllerini küyler armaydı.
0: Hem de anlaydığınla sanat sahnesi programısı.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarığınızını çekip, acayip bu dünyasına başlayıp barğıcı, sənət səhnəsi programımız yenisler üçün hizmetli buludu. Mən riyasetçi Roşen Gülümam. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızda aldı bilen balılıq çağlar namlıq nakşını köngül aramınlar xısınımız.

0: Qadirlik dostlar, anglayotganingizlar Şinjan radio televiziya stansiyasining san'at sahnasi programmasi. Dostlar, yuqorida Anardan istak nomli naqshini angladik.
1: Şanlıq 70 yil. Yig'i musofada jasorat bilan ilgirlaylik.

0: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını əvc aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak ıstılı mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzden başlaylı.
2: Qadirlik dostlar, anglavatqınınla Şinjan Radio Televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramısı. Əmdi Tunca Söygü namlıq Moğolca naqşını hozırınlarğa sunumuz.

0: radio televiziya stansisining tan sog'ligi zo'r boylik programmasi.
1: Bu programmani Xinjiang radio televiziya stansisi bilan Avtonom rayonlik sog'liq sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan. Panni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgiri surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgiri surish, panni umumlashtirish darsxonasi, panni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm pan bilimlarini umumlashtirib, ilm pan ruhini avj oldirib, ilmiy ideya tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.
0: Sağlamlık haberleri.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sayfımızda Abdunum rayonumuz Cipslaşkan Nahiye rayonu davalaş ortak gevdesi boyunca yötkep diagnoz koyuş, kollektif diagnoz koyuş mülazimet merkezi kuruluşunu hakiki ilgiri sürmekte degen haber diktinladı buludu. Abdunum rayonluk Sahiye Sağlamlık Komitetinin haberge asaslanğanda Abdunum rayonumuz Cipslaşkan Nahiye rayonu davalaş ortak gevdesi yötkep diagnoz koyuş mülazimet merkezi kuruluşunu ilgiri sürüvatkan bulup bu yıl 9-cı ayının ahırgıca 70% etrafıdaki nahiye, şehir, rayonunu kaplaş, 2027 yılının ahırgıca toluk kaplaş aydınlaştırılgan. Abdunum rayonluk Sahiye Sağlamlık Komiteti yakında besip tarqatkan Cipslaşkan Nahiye rayonu davalaş ortak gevdesi yötkep diagnoz koyuş, kollektif diagnoz koyuş mülazimet merkezi kuruluşu körsetmesige asasen Nahiye rayonu davalaş ortak gevdesi başlamcı doktorxanığı tayinip yötkep diagnoz koyuş, kollektif diagnoz koyuş mülazimeti merkezi tesis kılıp ambulatoriyada müstakil mülazimet rayonu tesis kılıp bir tutaş başkuruş, müstakil yürüştürüş, bütün musabilik yip halkılık endezini yolu koyup 24 saat ciddi inkas kaytırış bilen təminlaydı. Merkez, her kaysi doktorxana rayonları, şöbe doktorxanılada ponkit nokta tesis kılıp uzartılma mülazimet noktası kılıdı. Asası katlam şöbe doktorxanları davalaş iktidarıdan eşip ketken ağırıqlarını uçuratkanda merkez arqılıq bivasta nahiye derecelik doktorxanılığa yetküsü buludu. Nahiye derecelik doktorxanılardaki mürekkep ve davalaş tez keselleri merkez arqılıq yukarı derecelik doktorxanılığa bilen tez udullaştırılısı mı buludu. Abdunum rayonluk Sahiye Sağlamlık Komiteti Asasi Katlam Sahiye Sağlamlık Başkarımızının muavin başlığı Lo Yong mundaq tunuşturdu. Merkez kurulgandan keyin davalaş ortak gevdesige aza her qaysi urullar urullaştırışqa bir tutaş boysunup tüzüm cihetin derecige ayırıp diagnoz koyuş davalaş yolunu ravallaştırıp ammini kiçik kesellerini asasi katlamda davalaş, çoğun kesellerini doktorxanada davalaş, asası katlamğa kaytıp salametlikni əslige keltirişge tədirici adetlendirip, nahiye rayonuda kesel körüstüş nisbitini üzlüksüz östürüdü. Amma üçün etkanda kesel körüstüştiki ən bivasta təsiratı texmu asallış buludu. Merkez bütün nahiyedeki her kaysi doktorxanı rayonları şöbü doktorxanılarının karvat ve mütəxəssislər numarını bir tutaş uğurlaştırdı. Doktorxanada yetişki toğru kelgende merkez nahiye yeza 2 derecelik doktorxanılarının karvatlarını maslaştırıp vaxtıda kubul kılıp davalaşka kapalatlı kılıdı. Mütəxəssislər ambulatoriyasiga körünüşke toğru kelgende merkez numar mənbəsini bir tutaş pilalab oldun kilişki yerden berdi. Özü numar talaşısı mı buludu? Bimarlar yezi bazarlıq doktorxanadan nahiye derecelik doktorxanığı yötkelse tekrar numar iliş, tekrar tekşürtüş hacetsiz. Merkez aldın uğurlaştırdı. Kesellik ehvalı muqum yezi bazarlıq doktorxanılığı yötkülüp salametlikini əsligi keltürüşki toğru keledigan bimarlarga karıta merkez davalaş ve salametlikini əsligi keltürüş lahiyesini asasi katlam doktorlarga yetküzüp berdi. Zörür tepilganda nahiye derecelik davalaş, perviş kılıç kollektifini maslaştırıp, tövengi çüşüp yetekçilik kılıçka maslaştırıp, davalaşını üzüp koymaslıqa, salametlikini əsligi keltürüşke kapaletlik kılıdı. Merkezge məxsus xadim səplindigan bulup, 24 saat ciddi əhvalgı taqabıl turudu. Ciddi, xətərlik, iğir keseller merkez arqılıq tez sürətdə yukarı derecelik doktorxanılığa udullaştırılıdı. Yana ammının davalanış sugurtisini başka cayda enge aldırış resmiyetini bicirişige yardım berip, alaqadar siyasetlerini teşvik kılıp, ammının davalanışını teximi düşünüşlük, teximi hatır cem kılıdı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şitin Apitalının 6.0 pilot nusxası toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8:20 Sulu Şitin Apitalının 6.0 pilot nusxası yeningizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9:20'da Sılu Shooting Updatalının 6:0 Plus nuskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberdar bolalaysız.
2: Saat 11:00'da Sılu Shooting Updatalının 6:0 Plus nuskisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
3: Saat 13:20'da Sılu Shooting Updatalının 6:0 Plus nuskisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cugulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılısız.
2: Saat 14:00'da Sılu Shooting Updatalının 6:0 Plus nuskisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shooting Sodi Şehircisi'nin Şincan'ın özgüçü soğuklarını halgan çağda seti valalaysız.
3: Saat 16:00'da Sulu Shooting Updatalının 6:0 Plus nuskisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Updatalı yardım verdi.
2: Saat 17:20'da Sulu Shooting Updatalının 6:0 Plus nuskisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
4: Saat 19:20'da Sulu Shooting Updatalının 6:0 Plus nuskisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20:20'da Sulu Shooting Updatalının 6:0 Plus nuskisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun temhurçığa aylanıdı.
6: Saat 22:20'da Sulu Shooting Updatalının 6:0 Plus nuskisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Shooting Updatalını çürüp serhil mazmunladın huzurunu.
7: Şın Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiren kalkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kılın.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sayfımızda yürek tuyuksuz toktap kalsa, kandak kılganda tezden birinci vakitte canlı kutkızgılı buludu diyen mezmunda sözlep birimiz. Yürek tuyuksuz toktap kiliş, adi kılıp etkanda yüreknin kan sıkıp çıkırış ıhtıdarı tuyuksuz toktap kilip, ademni əs hoşını yoktuş, tumur soğuşu yokap gittiş, nəpəs toktap kiliş haldegi çürüp koyuşunu körüstüdü. Eğer bir neçe minut işçi de əsligi kelmese, çoğun minli qatarlıq muhim əzalağa iğir dərəcədə qan və oksigen yetişmək hayatlıq axırlışıdır. 6-cı ayının 1-ci günüdün 7-ci günü gecə Cungo Yürək Öpkini əsligi kəltürüş həbdəliki. Tən saqlıqı zor baylıq proqramısı sizgə ilmi usulda ciddi qutquzuşunun 4 qədəmlik usulunu öyütüdü. Yürək tuyuqsız toxtab qiliş qaysı vaqtda yuqru pəlligi yetidü. Xuddi biologiyalik saatga o'xshash yurakning tuyuqsiz to'xtab qilishidimi kech kunduz ritmi ko'riladi. Tushdan burun ko'rilish yuqori pallasi bo'ladi. Yurak nima uchun tushdan burun asalla ish tashlaydi? Mutaxassislar bundoq tushuntirdi. Birinchi, odam badanining kechida mata almishishi ostilaydi. Atiganda o'rnidan turganda qon nisbatan yepishqoq bo'lib, qonning iqishi osti bo'lgachqa asalla qon tumur kaplashmasi paydo bo'ladi. İkinci, çüştün burun kaypiyat teximi asan hayacalanıp, adrenalinin keriliş küçü örleydu. Simpatik nerva hayacalanıdı. Kan besimi örleydu. Yürek ritmi tizleşidu. Yürek sancıqı, yürek muskul tıkılması, yaman süpetlik yürek ritimsizliği ve yürek zayıfliş qatarlıqlarının körülüş xavpini aşır vididu. Gərbi şimal rayonunda keçqurun kesellik köprək görülüdü. Bu xil əhval bu rayonda keçi bilən kündüzünün vaqt özgürüşü, temperatura pərqinin bir qədər çoğun buluşu bilən münasifətlik buluşu mümkün. Yürək tuyuqsız toxtab 6 minutdən kin nemi iş yüz berirdi. Sağlık məlumatları körüstülüşçə dövdümüzdə hər yili təxminən 544 min adamın yürüki tuyuqsız toxtab qaladığan bulub, doktorxana sırtıda hayat qilish nisbeti 1% kimi yetmeydigen. Yürek tuyuqsız toxtab qilish salamatlikke təhdid salıdığan muhim amil bulub qalgan. Yürek tuyuqsız toxtab qalganda qan aylanış toxtab qalgaçqa çoğ minə tezlikte oksigen bilen təmil yelmeydi. Yürek tuyuqsız toxtab qilib 5-10 sekundin kiyin bimarının beş qiyib köz aldı qaranğılışı mümkün. 10 sekunddan başlap 20 sekunddan keyin əs hoşını yoqutuş körülüdü həm də tartışıp qeliş əhvali körülüş mümkün. 30 sekunddan 45 sekund qıca bimarının iki tərəbdiki köz qarçıqı yuğun aşqı başlap, nurğu bolğan refleksi yoqaydı. 30 sekunddan

yığılıp kalan bakteriya yemek kaldıkları ve düşüp ketken hiptiliya hücreleri bulup kilin tilgezi parlanışçan sulfitlarni payda qiladi. U iğiz burashnın asaslıq mənbəsi. Şunun bilen bile kilin tilgezi tem sezgüsünü kaplap, tem sezgüsünü astıltıp, ihtiyarsız halda tuz, şekerini köp koşkuzu vitudu. Datlaşmaz polat koşuqnın kırviki sılıq bulup, çiş çotkısıqı karğanda tıl yüzünün yay dərəcisige teximi mas geledu. Azallıqca kuru koyu tutuşunu keltürüp çıkarmaydu. Meşgulati bir tal pakız datlaşmaz polat koşuqnı ilip, arq tərbi bilen tılının çoğun katlımıdın, yani imkan kadar çoğun buluş, ama kuru koyu tutmaslıq. Tıl uçi tərəpki karıtıp, yeni kırıp, her kitim kırıp olgan denkiyen ekivatkan su bilen şilimşik suyuqlıqını ekitiv etiş gerek. Tıl gezi nepizlap, tıl yüze suz hal rengi kırgıca 3 kitimden 5 kitimgıca kırış gerek. Her haptada 2-3 kitim kırıp bersi buludu. Ziyade bulup ketmesi gerek. Bugün bir kitim tıl gezini kırıp, aynak karab özgürüşünü körüp, andın eğizinizden purgan purmağalıqıga dikkat kılıp beqan. Pakız tıl sap bolupla kalmay yana yemekliknin əsli təmigi bolgan sezgürlikni ilip geludu. Eğiz çayqa suyuqlıqının pulunu tejep, haqiqi təm sezgüsüge erişkili boludu. Radio anlıqcılar əmdi hava raydın məlumat anladımız. Ürümçide hava uçuk bulup kiyin bulutlunudu. Temperatura 22-dən 34 Celsiya gradus qıca. Altay'da hava uçuk, temperatura 15-33 Celsiya gradus kıca. Çöçek'te hava bulutluk bulup kiyin içiludu, temperatura 21-34 Celsiya gradus kıca. Gulcada azırak yamğur yığıp kiyin bulutlunudu, temperatura 18-33 Celsiya gradus kıca. Bortalada azırak yamğur yağıdu, temperatura 20-38 Celsiya gradus kıca. Karmayda hava uçuk bulup kiyin azırak yamğur yağıdu. Temperatura 25-37 Celsiya gradus kıca. Koytunda hava uçuk. Temperatura 22-39 Celsiya gradus kıca. Şihanzıda hava uçuk. Temperatura 20-38 Celsiya gradus kıca. Sancıda hava uçuk. Temperatura 20-38 Celsiya gradus kıca. Kumulda hava bulutluk bulup kiyin içiladu. Temperatura 20-36 Celsiya gradus kıca. Turpanda hava bulutluk bulup kiyin içiladu. Temperatura 27-44 Celsiya gradus kıca. Korlada hava bulutluk. Temperatura 23-37 Celsiya gradus kıca. Aksuda hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdu. Temperatura 20-35 Celsiya gradus kıca. Atışta azırak yamğur yığıp kiyin bulutlanıdu. Temperatura 20-35 Celsiya gradus kıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 20-36 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava uçuq, temperatura 21-36 Celsiya gradus qıca. Ürümçidə hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı, temperatura 22-34 Celsiya gradus qıca. Hava raydın məlumat anladıq. Hörmətlik radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansının tən saqlıqı zor baylıq proqramısı boyunca anlıqış bərduq, yaxdırıb anlıqınınlaq rəhmət. Texmi köp məzmullarını yenə, sılu, şırtin, abonucular terminalını çürüb, anlıqsanla buludu.

Yakında Ürümçi şehrinin 4. növbetlik memleketlik şehir turmuş ahlatlarını türgü ayrış teşvikat haptiliki başlandı. Paliyet bir hafta devamlaşıdı. Yığıvilip kaytı paydalınış, türgü ayrışını yeni moduğa aylandırış başlayımı kılınıp, köpkül şekildeki ahlatlarını türgü ayrışını umumlaştırış teşvikat paliyeti kanat yaydırılıdı. Faaliyetini Abdunum Rayonluk Organ İşlerini Başkuruş İdarisi, Ürümçi Şehirlik Şehir Başkuruş İdarisi, Memuri Kanun İcra Kılış İdarisi birlikte uyuşturgan bulup, yığıvilişki bulunduğun maddi eşyalarını baylıklaştırış, yukur ünümlik aylanma paydalını seviyesini yanımı özdürüp, akletlerini türge ayrış hizmetini hükümet yetekçilik kılıp algı sılcıtıştın, umumi halık teşebbüskarlık bilen katnışıdığan, anlık ameliyatın ötküzüdüğan, kündelik hareketke özgertişini maksat kılgan. Ürümçi Şehirlik Şehir Başkuruş İdarisi, Memuri Kanun

0: Jumel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəydilir. Bəl put deyilib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi boyu çisiti bilən və istimal qılan. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçindeki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidir. Bəl puteylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşendirişüden görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşendirişi, ya ki doktorunun körsetmesi boyu çisiti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Tianjin rayonining yadroliq bo'ligi Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmonsaroyi Tianjin 1-chi nomerliq turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1-chi nomerliq turalg'usining uy setish qiziq liniyasi 0991-556-9999. Şinjan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sayı pisken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturuldu.
1: Sağlamlık görsetmesi kumani kararışlarınız tüketildi.
2: İşki uğrulaştırış mülazımtıda suallığa cevap verildi.
1: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Moğluk çörünü del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının en türkülük sinema mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsınız ba.
3: Yoklumudun özsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Solution Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilalaydı. İlhamınızı asanlı kozgutudu.
5: Solution Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasında halıgan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
5: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlıkta doldurup, seferinizde hemra buludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarının Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serhil mezmurladın huzurunu.
6: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: ilmi buyrutup, sağlam uzuklanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bulsa elib alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
2: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

aldı. Yer obrı taqıblan yardan pulu öz ara sundurulup VX'nin Jengekis üstüden icra kılışını ıltımaz kılgan icra delosudaki icra pulu öz ara yeşip getdi. İki taraf özlerinin dava delosi ve icra delosunun xarajetini üstüge aldı. Yer obrut başkuruş hukuku alaqıdar işlada iki taraf kaytı talaş tartış kılmay mesele üzül kesil hal kılındı. Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Qanun sizgə həmrah proqramız boyunca anlıqış bərdox yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət. Teximi köp məzmullarını siz yenə solution terminalını çürüb anlısınız buludu.

0: Hürmetlik radyo anlaşılan. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Pırak programısını alışanlarına karşı alımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tümendeki mezmunlarda alış bir yerimiz.
1: Güllünü batkan Yezi kentlerine nazar sahibimizde 698 milyon yuan Şiho şehrinin 290 min mu etislikinin süpütünü östürüşke küç koştu. Qaraqash nahiyasining yangi yer yezisidagi Baybay Kava pat arada pishib bazarga selinadi degan mazmunlarni anglatdimiz.
0: Qaltis beish mahirlari sayfimizda Bortala shahridagi oshpaz Erkin kichik un yemakliklarga tayinib cho'ng bozorni qo'lga keltirdi. Nilqin ayisidagi boqmichi Huyung Liang eshak beqishga tayinib besh yo'lig'i mangdi degan mazmunlar deyqtonlarda bo'ladi.
1: Yezi iyiliki yezi dehqallarga alaqadar uçurlar sahipimizde Cemisir nahiyasının Çönsizciye bazırdaki 320 mo yerdeki soğu gül mol hosulunu kütüvaldi Katarlık uçurlarını anlattığımız.
0: Radyo anlaşıla. Programı Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılı Şetin abuncular terminalda mazgıdamda anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlaşılı buludu. Hem de diktanla programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nazar.

0: سرعتنا ölçəmə yetişigə həqiqi kapalatı qıldı. Növətdə türünün asasi gəvdə quruluş tuluq pütüb, kiyinki baş quruş qoğdaş və dərəcəsini östürüş basqıçıqı kirdi.
1: Sekhus şəhəri Şinnun Yezik İgilik Tərəqiyyat Çəklik Şirkəti tür bölümünün baş quruş məxsus xadimi Yerkin Mındaq dedi. Hazırqı qədər şirkətimiz 2025-ci yili 290 min mu yuqri ölçəmlik etiz asasi gəvdə quruluşu vəzifəsini muvaffaqiyyətlik tamamladı. Biz nuqtalı qalda aqıl sug'urish bilan o'g'itlashni barakavdalashtirish, asliyalarni uzoq unumlik boshqurish, osrashqa kuch sarf qilib, barpo qilingan munbat etizlarning o'sulini sijil oshirish, unumini oshirishqa haqiqiy kapolatlik qilamiz. Shuning bilan birga biz faol tajribalarni yakunlab, loyihani a'lolashtirib, 2026 yili yangi bir navbatlik yuqori o'lchamlik etiz qurilishi uchun yaxshi asos solib, to'liq tayyorlik qilib, texnik ko'p dehqon oilalarini zamonaviy yezi egiligiga elib kelgan amaliy nabdan bahrlantiramiz.
0: 2025 yili Tarbag'atay viloyati Shiqu shahri 698 million yuan mablag' solib, yuqori o'lchamlik etiz qurilishini olg'a siljetdi. Bu turlar 13 yez bazardaki 34 kentni qopladi. Hozir qadar butun shahar bo'yicha yig'indan barpo qilish ham o'zgartib darajasini o'stirish yuqori o'lchamlik etiz qurilishning ilgirilish o'ngishlik bo'lib, umumiy qurilish miqdorining 95%dan ko'proq tamomlandi. Qisman bilaklar muddatdan burun butib ham ishga kirishtirilib, dehqon oilalari vaqtida nabga erishdi. Yezi iyilik tarmaqlarının ölçerilişçe, yukur ölçemlik etis bütken deyinkin yezigilik işlep çıkırışı da her mu yerden 30 kub metr su ticacini işgal şürüp, dekhançılık ziraatlarının hosolunu 5%'den 10% keçi östürüp, yezi iyilik ile muhafık külemlik iyiliklerinin iyiliklerinin nisbitini 10%'den 20% keçi aşırıqlı buludikken. Terikçilik halkısındaki mu 5 paydisi 100 yuandın 200 yuandın keçi aşırıqlı.

400-427-05-007 Maslahat soraş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqıcılar, xalçız bir iş mahirleri sahibimizin davamlaştırmız. Yakın kıyılardan bu yan Nelkın ayısı, Kök Xutqor yesi, Çirin Tokay kentinin kent ahalısı, Xu Yonlyan eşek bekşi tayınıp 5 yolu mağandı. Eşek bekşi kespi bilen köp yıl şoğullanğan Xu Yonlyan baştın ahir ilmi bekşi inçki baş kuruş çan turdu. En dastlabki 20 eşekini Kiçik külemli sınaq tarihkisi de bekiştin. Bugün kündeki 110 eşek bekiş külümü geçe o uzak müddetlik emliyat davamında tecrübelerini özlüksüz yakınlap, bekiş seviyesini östürüp eşek bekiş kurt yoktuş, baş kuruş perviş kılış yokumu keserlikten aldın. Eliş tizginleş, neslini alalaştırış katarlık, emliyi kolunulduğun tekniklerini pişik ilgilep, Pişip etilgen kıyılıplaşkan bakmışlık endisini tedirici şekillendirdi. Şundakla puhta ticaret kılış ve bazarını delcaydı ilgileşki tayinip bakmışlık önümünün sicil işini işe aşırdı. Hu Yonlyan mundaq dedi. En muhimi köp yüzünün de sepki mezgilde baş suyunu pakı sürtüp, eğizdeki baş suyunu tazlaşık kapalı kılış gerek. Anlayın kindikini dezinfeksiyeleş kılış gerek. En yaxsı 2 saat işi de onunla oğuz sütünü içküzüş gerek. Bundaq bolğanda eşekinin beden sapası alaydı küçlük bulup, ölüp geçiş nisbeti yokur bulmaydı. Mokun bakmışılık külümüge tayınıp, Xu Yonlyan'ın ıqtisadi ünümü gün seri gevdilendi. 2025 yılı o pekat hangi seti 150 bin yuan kirim kıldı. Eşek bekiş onun aile kiriminin mokun aşırıplık almayı, teximi mühimi onun xas bakmışılıkın terakiyi kolduruş işençini aşırdı. Xu Yonlyan mundaq dedi. Eşek bakmışlıkların kılıngan payda bu bir neçilde başka çarpıların ikidin yakışı boldı. Bultur eşekten bazı nisbeten yukur bulgaçka hangi tayağının biri bultur 10 milyon yuandan setildi. Çirin Tokay kentinin kent ahalısı Olcaz Malik Mundaq dedi. Xu Yonlyan'ın kentki bakmışlık kesiminin başlamcısı o puhta işcan bulup bakmışlık teknikisi mu bargan sırı pişip yetildi. Кейінгі қадамды кент ахалар комитет оны давамлық техник жәттін етекләш, сиясет жәттін мәсләт беріш қатарлық, мұлазметлер білен тәмінләш білен білі оны үлгі көрсетіп етекләш ролын жағыр еқылдырып, бақмычылық тәжірбілердің бәріләндіріп, техім көп кент ахалысының ешек бекіш кәспегі тайынып, ортақ бейшіғы түрткі бұлышқы илхамландырды.

0: deb Şinjanın alayıdı məhsulatlarını satıdı.
1: Məzillik taamla, yeğeni miyve, kuruq yeliymiş, mədəniyet, icadiyyat buyumu qatarlıq Şinjanın alayıdı məhsulatlarını bir günüb ki bilərli setvelib, özgücü mal setveliş təsiratıqı yerçələysiz.
0: Şinjan haqqıda izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Muşiyadın başlanıdı.
2: Şinjan radio televiziya stansisi Sılıvşıdın Aptitali 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rəngdarlıq toldurup, səpirinizgə həmrə boludu. Hər qays əp bazarları olma əp bazarıdın Sılıvşıdın Aptitalını çürüp, sərxil məzmulladın huzurunun.
3: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundak bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı aldımız.
4: Hürmetli radyo anlayıcılarına vatkınanlar Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tuprak programımız hem de deyiktanlar yezi iyiliki yeza deyikallarla alakadar uçurladı bolsun.

Yakın küllerden bu yan kutbi ise de hava uçuk küller çığ tutulup 1400 mo yerdeki seyrek purçak arka arkadan terilişki başladı. Şincan, Dolbağ, Yemeklik Penteknik Çekli Şirketi'nin erişliğinden bazırı Şau Tokul kentiki caylaşkan. Şincan, Dolbağ, Yemeklik Penteknik Çekli Şirketi'nin erişliğinden bazırı Şau Tokul kentiki caylaşkan 500 mo seyrek purçak teriş bazısı da Beydo, Süni, Emrah yol başlası sistemiz orantılgan tücüplep uruk siliş maşinisi meşgulatlı vatkan bulup Sulya yupuk ipiş, temitip suğuriş, uruk siliş, kümüş bir yolda tamamlandı. Altındaki serik tok, serik purçak urukları maşının aynışı ağışıp etizgi tekşi çeçildi. Bütkül ceryan tertiplik boldu. Şirketin mağın baş direktörü Yangça Mondak dedi. Biz bu yıl 1400 mon yergi serik purçak terişini planladık. İki türkümge bölüp teriyimiz. Birinci türkümde 500 mon yergi teriyimiz. İkinci türkümde 7 ayının ikinci günü etrafı terişini planladık. Şincan Dolbağ Yemeklik Penteknik Çektik Şirketi teriş, pişiklaş, setiş birgabirleşken zamani vilaşkan bütün kesip zencirlik karxana. Şirket hazır ölçemleşken purçak mesulatlarını işlep çıkırış liniyasının 33'ü var. Her yili 30 mon tonluğa yakın organik seri purçaktan bir taraf kılalaydı. Mesulatları Fuzhou, Yingdofu, Dofupi Katarlık 10 neçhıl türünü öz çıkı alıdı. Şunun bilen bile şirket baza dehkan ailesi birleştirilgen ticaret endişesini yolu koyup şu cayı ve etraftaki dehkanlarının seyrek purçak terişi türkü boldu.

Yakında 9 Mayıs'ın İlalık Bazri Enşi kentindeki parnikta toğaçlarının üç ehvali kişinin kuşal kılattı. Şaklar kıpkızıl meyveler gillik tolgan idi. Kent ahalları üzüş, ayrış, yeç kaçlaş bilen aldıraç bulup mol usul menzirsi namayan boğuldu. Özgeç kilimat ebzelliki ve toğaç kesmin terakki kıldırış asasağı tayinip, Enşi kenti kent derecilik bağ ormancılık tiyarışlılık kooperatif korup kesp zencirini üzlüksüz uzardı. Kentki beş başlamcısı birinci septi yıl startıp, terikçilik teknikisine kaytırkını tətkid kıldı. Hem emli meskulat okutuşu, teknik bu içe terbiyeleş arkalık kent ahalarının emli maharet ilgilişiği yardım verdi. Nöbette, Enşi kentinin toğaç kesiminin terakiyat vəziyeti yakışı bulup, yıllık meskulat miktarı 40 neşit tonu yetti. Seçiş sonlusu 570 bin yuan buldu. Meskulatları bütün Şincan bazarlarında bazar tapdı. Şunun bilen bile, kooperatif 200'dün artık emgek gücünü yakın etraf dışkı uğruluşkı gelip kılıp, Toğaçni amının kırımına aşırdığan şehrin kezbki aylandırdı.

Yakında Jim Sarnahiyasının Çönsüce Bazarı Gongsheng kentideki soğukül östürüş bazısı da 320 mol yerdeki 3 yıllık soğukülden mol hosul eylendi. Şu caydaki kent ahalıları dehkancılık vaxtını çan tutup yığış bilen aldıraş buldu. Soğukül daim işletildiğin congi tibabeti doğru materyalı bulup, ısıkın kaydırıp öpkini nemdeş, belgemini boşutup, yötelini toxtutuş qatarlıq doğruluk önümüge ige. Bazarga ihtiyacı zor. İqtisadi önümü nahayti körünerlik. Bazar ihtiyacı zor. İqtisadi önümü nahayti körünerlik. Yakınki yıllardan boyan Cemisar Nahiyasının Çönsüce Bazarı şaraitki qarap iş görüp, xas congi tibabeti doğru özümlüklerini östürüş kəsbini tərəqi qıldırdı. Növette Soğukül, Bayxı, Zaranzı qatarlıq köp qıldanlıq doğru materiallarını kölemleştirip östürüş işe aşırılıp, Barğansıri köp kent ahalısının kirimini aşırıp, 5-6 törtkü bulundu.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 6. ayının 2. günü Seyşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Somrat Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Başucu Şi Jinpingning cevap ettiği Ösmür Balla ve Ösmür Balla hizmetçileri arasında kızgın inkas kozgadı. Xanjing Braziliyaning diplomatiya ministri bilan ko'rishdi. 15-5 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish, maxsus axborot e'lon qilish yig'inida Xinan Chongqingning 15-5 yil mazgilidagi yuqori sifatli taraqqiyotining asosliq nishoni, nuqtaliq tadbirlari tunishtirildi. Dövlətimizning tosh kuchi eng chong yakka o'zaklik raketasi bo'lgan uzun safar 12-nji nomor B yiroqdan sezish birinchi toshug'uchi raketasi muvaffaqiyatli qo'yib berildi. Mamlakatlik xalq qurultoyi doimiy komiteti Kaspiy ma'rif qonunining ijrosini tekshirishni boshladi. Amerika Livan Isroilga to'qinishini jiddiy kelishtirdi. Iran Amerika Isroilga paraxodlarga zarba beramiz dedi. Hurmatli radio anglovchilar, to'g'ri diqqatingizga xabarlarimizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

0: Asam kolgu kelmi gelikini tekimi düşendim. Yen ellik pioner bolgallıkımdın intayın şerep iz kıldım. Sichuan Tianfu yeni rayonu 4. otur mektibinin pioneri Liao Ru Shimondak dedi. Mən etrafımdaki etrat azalarını, partiya tarihini ögünüş, kızıl hikayelerini okuşka. Hikayedin iz kılgan küşne, kündülük küçük hareketke aylandırışka pahalı yetekteymen. Liaoshin Urushi Hatır Sarayının başlıkı Liu Xiaoguang mındak dedi. Memleket boyunca vatanperverlik terbiyesi boyunca ülgü körüstüş bazısı bolu süpütü bilen, Liaoshin Urushi Hatır Sarayı Kızıl Galistukluk Düşendirgüç ile koşuğununu devamlık zor aytıp, partiye hikayesini köngül koyup yaş sözlep, yaş ösmürlerini kızıl gengi varslık kılış, devlet muhabbetini çonkur yıldız tartkızışkı yitekleb, kızıl hakimiyetki varslık kılış, evlat mı evlat devamlaştırış imkaniyetigi igi kılış gerek. Komünistik Yaşlar İttifakı Merkezi Komiteti Üsmürle bölümünün başlıkı. Memleketlik Piyonerler Hizmeti Komitetinin İcraiye Muavun Müdürü Li Hui Munulan'ı bildirdi. Başucunun muhim cevap xetige Üsmür Balula ve Piyonerla etirdigi bolgan samimi ümit mücessemlengen bulup, Üsmür Balula hizmetige ilgirleş yönülüş körüstüp bədi. Li Hui mındak dedi, biz Jungo Kompartiyası kurulgallıkının 105 yıllıkını tebrikleşki birleştirip, Kızıl Galistukluk düşendirgüçüle Katarlık paliyetlerini zor güç bilen çonkurlaştırıp, Piyonerlani partiye tarihini ögünüş, partiyenin hikayesini yakış sözleşke. Partiye ve halkının kızıl balılırdın buluşku teşkillep, partiyeni, vetenni, sosyalizmini söyüş hissiyatını üzlüksüz çonkur yıldız tartkuzup, yeni musabide tarihinin küş ulaş tayıkını yakşı ilip, tarihi küş ulap yügürüş musabıkısını yakşı kılımız.
1: Stansımız Havri. Dövlətinin muavın rəyisi Xəncan 6. ayının 1-ci günü Beycanda Braziliyanın diplomatiya ministri Vieira bilən görüşdü. Xəncan Munulanı bildirdi. Rəis Xi Jinping və Zongtun Lulanın strategiyiliki təkçilikidə Cungu Braziliya təqdir ortaq gəvdisi quruluşu sicil muqim ilgiri sürüldü. Cungu Braziliya münasibətiyə başdan axır strategiyilik yüksəklik və yıraq kəlgüsi nöqtisidən muamili qılıb və onu ravajlandırıb gəldi. Braziliya bilen işki devlet başlıklarının muhim ortak tonuşunu yakşı emeliyleştirip, yukarı seviyelik, strategiyelik hemkarlıkını ilgiri sürüp, terakki kılvatkan devletlerinin menfaatini kuğdaş, ortak terakkiyatını ilgiri sürüş üçün çoğun devletlerinin mesuliyetini namayan kılışını halaydı. Cungo bilen Braziliyanın emeli hemkarlıkının bir-birini toluhlaşçalıqı küşlük, işki hareketlendirgüç küçük küşlük. İşki taraf, Cungu Braziliya Yuqur Dərəcilikle Komiteti Qatarlıq mexanizmlarının rolunu teximi yaxşı cari qıldırıb, həmkarlıqının pəntexniki tərkibi teximi yuqri, qoşulma qımmeti teximi zor boluş və teximi küşlük strategiyelik yönelişki qarab ilgirlişigə türtkü boluşu gerek. Vera Munulanı bildirdi. Yaqınqı yıllarda Braziliya bilen Cungunun siyasi cəhətdə özara işinişi, dövlət başlıqlarının həm türtkü boluşu cəriyanında yanımı küçəydi. Növətdə köp tərəbçilik misli körülməgən zərbigə uçuravadıdır. Braziliya, Cungu təqdir ortaq gəvdisi quruluşunu çonqurlaşdırış en tayı mühim. Braziliya, Cungu bilən birlikdə yuqur dərəcilikle komitetinin maslaşdırış rolunu cari qıldırıb, hər qaysi sahalardaki həmkarlıqını çonqurlaşdırışını xalaydı.
0: Stansımız xəbri. Xınan Çungçin yıqında ayrım-ayrım 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, Kademli yakşı eliş, məxsus akbarat ilan kılış yığını içip, özlerinin 15. 5 yıllık yirik bilan programmasını çördep, yukur süpetlik terakiyatının asasi nişani ve muhim vazifelerini umumüzlük tonuşturdu. 15. 5 yıl mezgili de Xınan, rayon katnışı kolaylık, bazar kölümü zor, kesb sistemisi mükemmel boluş katarlık evzelliklerini cari kıldırışını közdü tutup, Devletinin ihtiyacı bilen Xınan'ın iktidarını birleştiriş, umumilik bilen öz yerinin ahvalığı karab iş görüşke yuğurluş için durup, iktisadi terakkiyat, yenilik, yaratış, arkalık türtkü buluş, halk turmuşunu yakşılaş katarlık beş terapini çördep, 21 türlük konkret

0: ilip beri atkallıktın. İran söhbet kollektifi vasıtçı arkalık Amerika bilen bolgan söhbet ve hüccet almaştırışını vaktınçı toktatkan hem de Hormuz boğazını tel töküs kamal kılışını pilallıgan. Amerika zuntunu Trump 6 ayının 1 günü özünün Sırailiye ve Livan Cincu dağı bilen ayrım ayrım pikir almaştırgallıkını. Sırailiye'nin Livan'nın paytaxtı Beyrut'a asker evetmeydi gallıkını. Yolda keti vatkan kısımının çekingellikini bildirdi. Livan'nın Amerika'da turuşluk baş elçihanısı 6 ayının 1 günü bayanat ilan kılıp mındak dedi. Livan hükümeti şunu cezimleştirdi ki, Livan Cincu dağı Amerika otturgu koygan mezkur teşkilat bilen Sırailiye'nin öz ara uruş toktatış layihesige koşuldu. Layihaga asasen Sırailiye Livan'nın paytaxtı Beyrut'nun janubi şehir etrafıga havadan hücum kılmaydı. Bunun bedeliğe Cincu dağ Sırailiye'ge hücum kılışını toktatıdı. Uruş toktatış orullaştırışının kolunuş dairesi şunundan keyin bütkül Livan zeminiga kengaytıldı. Trump arkadan İran bilen bolgan söhbetinin tez ilgiri sürülüp atkanlığını aşkarladı. Bırak Sırailiye zunglisi Netanyahu 6 ayının 1 günü keşte Amerika zungtunu Trump bilen şu günü keşte telefonlaşkanlığını delilledi. O Sırailiye Devlet Müdafiye Armiyesinin plan bu içe Livan'nın cenubida devamlı hareket kıladığını bildirdi. İran İslam İnkılabi Koğduniş kısmı 6 ayının 1 günü keşte Amerika armiyesi İran'nın Oman koltukudaki parahotlarına tacavuzcılık karakterde hücum kılgan dinkin, İran İslam İnkılabi Koğduniş kısmı Deniz armiyesinin 3 ili şerikti kollanıp, çarlıkçı başkurulduğun bomba bilen Amerika İsrailiye küşlerge teve Sarisika namlıq parahotka zerbi bergellikini cekarladı.
1: Stansımız haberi. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliğinin 6 ayının 1 günü ilan kılgan uruş dokulatı da mundaq deyildi. Ötken 24 saatte Rusya armiyesi 137 rayonda Ukrayna'nın nişanlığı zərbi berdi. Rusya hava müdafiye kısmı mukim kanatlıq 233 uçquçsız ayırplanını itip düşürdü. Bunun başka, Rusya armiyesi Donetsk rayonudaki bir ahalala noktasını kontrol kıldı. Ukrayna Qurallı Qısım Baş Ştabi 6 ayının 1 günü ilan kılgan ən yeni uruş əhvali statistikisi qarğanda 5 ayda Ukrayna Rusiya aldınqı sepinin qarşılışış dərəcəsi körnərlik aşqan. 5 ayda aldınqı səptə cəmi 7000 qetimdən artıq uruş toqunışı yüz bərgən.
0: Stansımız xəbri. Aviasiya yıqılğımay tənərxinin örlüşü və sayahat ihtiyacının kasatlışı səbəbidin Hindistan aviasiya şirkəti Indigo Aviasiya şirketi ve Hindistan Aviasiya tez yetküzüş şirketi 6 ayının 1 günüden başlap devlet içindeki nöbetçi ayırplanlarını zor derecede azaltışını karar kıldı. Bunun ilgiri bu aviasiya şirketleri bir kısım halkara nöbetçi ayırplanlarını azaltkan idi. Bu ketimki nöbetçi ayırplanlarını azaltış 8 aygıcı devamlaşıdı. Bu del yazlık tatillik seferge çıkışının yukur pellisi bulup, nöbetçi ayırplanlarının azişi, ayırplan beleti bağısının yanımı örlüşü, hem de yolcuların seferge çıkışına kolaysızlık elip gelişi mümkün. Hürmetli radyo anlıkçıla, yukurda haberle anlattık. Haberlerimizin diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurrahim. Nöbetçi muhariri Abdullah Molla. Nazaretçisi Bahtiyar Turdi.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, emdi dünyaya nazar programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, ben Zumret Yasin.
0: Radyo anlayıcı dostlar. Devletimiz 8 yıl ötkel gücüm kılıç arkalık, mutlak namratlıkını tarihi yosunda tügütüp, yer şaharının namratlığını azaytış işlerine Cungo layihesi töhpüsünü koştu.
1: Cungo, sütçeyi, samavar şorpisi katarlıkla çet el yaşlarının yaktırışıga erişti. Cungo danlık markalarda yeni bir növetlik çet elge çıkış dolgunu götürüldü. Örmetlik radyanlıqıcılar, tövendideki tanla programımızın tepsili mezmunları da bolsun.

Hürmetli radyo anıgıçılar, vakit tarihini hatırlaydı, kelgüsünü yoğurtup berdi. Devletimiz 8 yıl ötkelgü hücum kılışı arkalık, mutlak namıratlıkını tarihi yosunda tügetti. 5 yıllık ötkünçü mezgili de devletimiz namıratlıktın kutulduruş ötkülü hücum kılış neticelerini müstekemleş, kengayiş bilen yezi kentlerini güllendirişini ünümlük cipsilaştırış nişan vazifesini muvaffakiyetlik tamamlap, kölemlik kaytı namratlaşıp getiş, namratlaşıp getişinin yüz beğenmezlik töven çekini çın sakladı. Başucu Xi Jinping, Cungo'nun namratlıktan kutulduruş ötkülük ucum kılış cengide galbi kılışının dünyavi ehmiyetini çonkur bayan kılıp, Cungo'nun namratlıktan kutulduruş musabisi, tam su taşını teşeğer deydigan, bir planını ahırgıcı devamlaştırdığan çıdamçallık, katli irade ve küreş kılıç royu bu içe terakki kılıvatkan devletlerinin namıratlık meselesini el kılalaydıgallıkı. Aciz kuş baldır ussa, igiz ussu boludugallıkını ispatladı. Bu yıl daimlik yarılık buluş kanat yaydırılgan tuncu yıl. Dünyanın nezri Cungo'ya merkezleşti. Cungo, dünyanın namıratlarını azaytış meselesini hel kılışıga icadi layihe takdim kılıp, namıratlık bolmagan, ten terakki kılıdıgan insaniyet takdir ortak gevdesi berpa kılış üçün boşaşmayı tırışçallık görsetti. Namıratlık üstüdün galbi kılgılı bolupla kalmastın, yeni onu tosup kalgılı, kayt körülüşünün olduğunu olgılı boludu. Bipayan Cungo zımını da yezi kentle kündün küngi yengalandı. Hıbi ülkesinin Fupin nayasıdaki ilgiri tağ köp, yer az, terlığı yer kemçil ve ünümsüz, yaşaş tes bolgan Lotoven kenti de zor özgürüş boldı. Sayahat, yemeklik zemburgi, İgiz tağ bağvençilikidin ibaret üççon kesip kitayınıp, bultur Lotoven kentideki ailelerinin otur çıkırımı 7000 yendin açtı. Kent ahalisi Beylon, tordu bivast körüstüp seçiş arkalık tağ mesulatlarını bütün memleketki sattı. O, köpçülüknün hemiyanı tompaydı. Küllerimiz bağağın seriye ümit küt oldu, dedi. Kök takaşkan Çölin, Julin kadimi yolu da yol yürüyüş cephalık buluştun. On ştatlık kentinin hemmisige katlıklaştırılgan yol tutaşkıça, Fujian ülkesi, Ningde şehri, Shouning nayesi, Shadang yezisi de bugün hükünde yolla ravan, kesple güllengen, pukravi konalgu, tetki kılış, ögünüş katarlık yezi medeniyet sayahat kesipleri callangan bulup, bultur küştüv alğan sayahatçı 620 min adam qetimdin aştı. Shadan yezisi Beykin tağlıq kentideki diqqan Seyzinyi aya callangan halda konu öygü tayını pul tapa alaydı qallıqım ne oylapma bakmap diken men, dedi. Namıratlıktın kutulduruş ötkülük ucum kılıştın yezi kentlerini umumüzlük güllendirişke kadem koyuş kışı bolğan jarayanda namıratlıktın kutulduruş emeliyeti kaynam taşkıllık küçümdi. Devletimiz namıratlıktın kutulduruş ötkülük ucum kılış cengide galbi kılıp, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat karalmasıdaki namıratlarını azaytış nişanını müddetin 10 yıl burun işkaşırdı. 14. 5 yıl mezgilide bütün memleketteki namıratlıktın kutulgan 832 nayının hemmesi de evzelliki gevdilik, yetekleş iktidarı küçük bolgan, işkidin üçkice yetekçi kesip yetiştirildi ve şekillendirildi. Umumi kesip kımmeti 1 trilyon 700 milyar yuandan aşırıldı. Namıratlıktan kutulgan nayilerdeki yezi ahalısının ilkideki otur çıkırımının eysi sürüti, o da 5 yıl bütün memleketteki yezi ahalılarının otur seviyesinin yukarı boldı. Namıratlıktın kutulduruş asası teximi müstekemlendi, ünümü teximi imkaniyetlik sicil boldu. Cungo ziminideki yezi kentlerinin özgürüşü, insanların terakkiyatıdaki kıyın meselelerini hel kılışıga yepyeni ilham ata kıldı.
Yakın kıyıladın bu yan namıratlıktın kutulduruş. Xi Jinping'nin namıratlan yöleş bayallardın üzündüle köp kıl çet eltilirgi tercüme kılınıp, nurgun çet ellik okurmellerinin yaktırışıgı erişti. Jungo'nun namıratlanı azaytış işlerde tengdassız uluğ neticile kolgı keltürülüp, Jungo'cu namıratlanı azaytış yolu eçilip, Jungo'ca namıratlanı azaytış nezeriyesi şekillendirildi. Bir mi kem bolsa bolmaydıgan namıratlıktın kutulduruş ötkülügü ucum kılış jene, kölemlik kaytı namıratlı işip ketiş, namıratlı işip ketişinin aldığını eliş neticilerini koğdaş jene, Jungo'nun namıratlıktın kutulduruş tecrübesi, dünyanın namıratlığını azaytış işlerga Jungo layihesi, Jungo akıl para astını koştu. Uganda'nın Mebali şehri, Tianjin sanat kespi şöyeni, Elgon kespi teknik şöyeni, Jungo Uganda Mebali sanat bağcı rayonu'a tayinip, Orta kurgan Luben kasıpkanısı 2020 yıldın buyan sanayet bağcı rayonu üçün terbiyelep bergen maharetlik ıksaslıkları 1200 adam qetimden aştı. Kamboja, Kampong, Çinan ölküsü de Guangxi, Zhuangzhou Aptınım rayonu Kamboja'nın zamanıvi yezgilik tekniki hemkarlıkı boyuca namıratlanı azaytış türü əqli köktat parnikiği yardan berip, şu caydaki ilgiri Tabiatga qarab kun kechirdigan ko'ktatchilarning ilmiy ko'ktat terib, muqim hosil elishiga kuch qo'shdi. Puxta hamkorlikning amaliyelishishiga agishib, Jungoning namratlarni ozaytish tajribasi taraqqiy qilayotgan davlatlarning namratlikdan qutulish ishonchi va iqtidorini uzluksiz kuchaytdi. Jungo haqiqiy amaliyat orqali namratlikdan qutulish tas bo'lishining asoratini buzib tashildi. Aciz kuş aval uçuş, tanç su taşını teşeğer digen namıratlıktın kutuluş muhim ideyesi dünyaya yeni ilham elip geldi. Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı'nın sabık baş işbirgücüsü Bogova mundaq dep qardı. Eğer Jungo kılalısa, başka terakki kılavatkan devletler mi kılalaydı? Bu, Jungo'nun namıratlıktın kutulduruş ötkülüge ucum kılış jeğinin bütün dünyaya elip gelgen ilhami. Başucu Xi Jinping mundaq dep görsetti. Bir kadem, bir kademdin meñişta qatti çıñ turup, bir baskuç, bir baskuçtın olgı siljetiş kerek. Jungo'nun namıratlanı azaytış emeliyeti, Jungo'nun namıratlıktın kutulduruş musabısı de tamçı su taşını teşer deydiğen, bir planını ağırgıcı davamlaştırdığan çıdamçallık, katti irade ve küreş kılış royunu asas kılganda namratlık üstünün galbi kılıplı kalmastın, yani onu tosup kalgılı, kaytı yüzber işidin saklangılı boluduğallıkını toluk ispatlıdı. Jungo'nun namratlanı azaytış ideyesi ve emeliyeti de namıratlanı delcaydı yöleş, dünya itiraf kılgan ünümlük tecrübüge aylandı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın başkatibi Guterres mundaq dedi. Namıratlanı delcaydı yöleş tedbiri namırat ahalilerge yardan beriş.

Yezi kentinin konu kıyafeti özgergerlikige ait mundaq işki hal koşkı eğitilip gelmekte. Tağla igiz, yollar yırak, uzıkımız dur, tatlık yanyo, kömü kunak. Ağırıp kalsak, yetip uzak, yel eğittuk oran bir vak gürüş tamak, dep eğitilatdi. Hazır, mevzula öyleri esil dur esil, sula süzük tağla yeşil. Su tok yol ravan dur, pesil mi pesil, turmuşimiz yakşı dur, yıl mı yıl, dep eğitilidigan boldi. Yurtuğa kaytkan yaş, şikan, yan telefonunu elip, tordaşlağa kentnin olaydı mesulatlarını pişik tonuşturdu. Tordu bivastı körüstüp setiştin, elektronluk sodu işhanısı kuruşkice, şikan tordu bivastı körüstüp setiş arkılık, kentnin olaydı yezgilik mesulatlarını elektronluk sodu tez poyuzuğa çıkardı. Ünümümü bağağın seri yakşınlıp, kent ahalılarının 6 milyon yuandın artuq yezgilik koşumçu mesulatlarını setişiğe yardım bədi. O, tordu bivastı körüstüp setiş, kişilerin olkışığı erişti. Kentteki tehi müköp yaşla bizge koşuldu, dedi. Dünya bu içe en yakşı sayahat kenti bolup tallangan, halkıra namıratlanı azayç alakı bazısı berpa kılgan, etraptaki kentle bilen planını ortak tüzüp, kesplerini ortak güllendirgen Şibadun kenti şarait kıkarap iş görüş. Mevkani haslık kıkarat işti çıntırıp, yezi sayahatçiliki, bulak suyu, miyavzu keştçiliki katarlı kesplerini pahalı terakki kıldırdı. Şibadun kentinin kişi 5 yıllık otur çıkırımı 2013 yılıdaki 1668 yuandın 2025 yılı 30.755 yuandı yetti. Şibadun kentide olem şumul özgürüşler boldi. Yeni devirdeki namıratlanı delcay düyüleş idiyesi de yenilik yartışma bu yerdin bütün dünyayı yüzlendi. Tanzaniye Dar Salam daşösi, Cungo Tetkikat Merkezinin müdürü Hanferi Mohi Munulanı bildirdi. Cungo yolgu koygan namıratlanı delcay düyüleş strategiyesi şaraitka ademgi karap iş görüp, namrat ahalilerinin turmuşuğa emeli özgürüş ilip geldi. Bu Afrika devletlerinin namratlık meselesini hal kılışını kımmetlik tecrübeyi iyi kıldı. Namratlarını delcay düyüleş idiyesi çet ellerde emeliyleşip nep yetküzdü. Namratlarını azaytış hizmetiki mesul mehsus hükümet tarmakları ve paravallık közütüş namratlarını azaytış merkezleri kurulup namrat ahalilerinin igilik tiklep beyiş iktidarı yetildirilip, bu namrat aileler yerden beriş tizimliki mekanizmiga kırgızılıp, namratların yöleş kadırlarını terbiyeleş layihesi tüzüp çıkıldı. Özbekistan, Cungo'nun namratlarını delcaydı yöleştiki bir katar paydalık usullarını pahalı örnek kılıp, namratlarını azaytış hizmetini ünümlük yolgu koyuşunu ilgiri sürdü. Bultırının ahırgıca, Özbekistan'ın namratlık nispeti 6% küçüştü. 2026 yılı yeni mütevellep 4.5% küçüşü mümkün. Tayland'ın Konkin Memory rayonu Cungo'nun namratlarını delcay düyüleş tecrübesini ügendi. Hem de şu cayının emeliyetine uygun kilidigan hemkarlık münasibeti uğrunatıp namratlarını yöleş planını tüzüp, kan beriş şeklideki namratlarını yöleştin, kan işleş şeklideki namratlarını yöleşki karap buruluş yasap, namratlarını delcaydı yöleş arkalık namratlıktın delcaydı kutuldurdi. Şu caydaki emel darlamındak dedi. Cungo dünyaya namratlarını delcaydı yöleşinin muhimliğini düşündürüp kalmay, namratlıktın kutulduruşunun mümkünçilikini körüstüp bədi. Tehimi muhimi, namratlık meselesini hal kılış cesareti ve tecrübesi bilen temildi. Namratlıktın kutulduruş ötkilik ucum kılış yeni de galbi kılıştın, namratlıktın kutulduruş ötkilik ucum kılış neticelerini müstekemleş ve kenayetişkice

bir tedbir bilen bir meselini hal kılış baştın ahır ızcıllaştırıldı. Namratlarını delce aydı yüleş, terakkiyat şekli arkalık yüleş katarlık, Cungo'nun akıl parası dünyada mislisiz tesir kozgap, insaniyetinin namratlarını azaytış işleri üçün muhim töhpü koşup, tehi müküp terakki kılıvatkan devletlerinin namratlıktın kutuluşuğa yardım bedi. Bir küçük tağlık kent kelgüsünü yes kıldırdı. Güju ülkesi Liping Nayası'nın Çavuş'un Dungzula kenti de Dungzula'nın naqsı yanırdı. Medeniyet, sayahat kızgıllıkı ilgirki namrat kentini özgertti. Bultur sayahat universal kırımı 1 milyard 505 milyon yuengi yetti. Çavuş'un kenti partkomunun şucisi, kent ahalı komitetinin müdürü Luvimin ayacallangan halda yurttaşlarının gayreti bağansır işi vatıdı, dedi. 2026 yılı 15. 5 yılının başlanışı ile. Yezi ilgiliki yezlanı zamanı yuvalaştırış nişanı Çin közlendi. 15. 5 yıllık yirik plan programması da yer şari namaratlarını azayış hemkarlıkı ilgiri sürülüp, çet elgi yardan beri sistemisi kuruluşu ve bütün zencirlik başkuruş küçeytilip, çet elgi yardan beri salmıkı zoraytılı doğu dep otur okuyuldu. Yezi kentlerin umumüzlük güllendirişten Cungo'cu zamanı vilaştırışını ilgiri sürüşkice, Cungo zihnini merkezleştirip, öz işini yakış kılıp, özünü tekimi mükemmelleştirip, dünyadaki herkaz devletle bilen terakkiyat pürüstüdün ten behriman bulup, terakkiyat arkılık özünü özgertipli kalmay, yani özünü terakki kıldırış arkılık dünyanı özgertmekte. Namaratlıkını tügütüş dünyadaki herkaz devletlerinin ortak nişanı. Cungo'nun her kiti arkalık dünyanın namratlıkını azayış hemkarlıkını ilgiri sürüşü, ortak terakki kıladığan adıl dünya berpa kılışka. Namratlıkını ötmüşke, güzel arzunu riyallıkka aylandırışkı paydılık. Cungo'nun namratlığını azayış tecrübesi dünyada tesir kozgumakta. Cungo, Birleşken Devletler Teşkilatı Terakkiyat Plan Mekkemesi bilen birlikte, yer şarı namratlarını azaytış emralık teşebbüsünü yolgu koyup, Cungo Birleşken Devletler Teşkilatı yer şarı namratlarını azaytış tecrübeleri 11'i kurup, terakki kılıvatkan 100'dün artık devletinin namratlarını azaytış misallarını kırgızıp, dünyanın namratlarını azaytış tecrübelerinin ortak behirlenişini ilgiri sürdü. Terakki kıldırış şeklindeki yerden beriş, dünyanın namratlıkını azaytış işlerine kuş koştu. Cungo yezi ilgiliki de cenip hemkarlıkı türü. Yezi ilgiliki de çet ellerge yerden beriş türü. Namratlarını azaytış boyunca ülgü körüstüş hemkarlık türü katarlıklarını yolgu koyuş arkalık. Tehi müköp terakki kılıvatkan devletlerinin öz aldığı terakki kılışıga. Öz devletinin ehvalığı uygun kilidigan namratlarını azaytış yolunu tepip çıkışıga yerden bedi. Şalgut şal, beş çoğun kıttadiki 72 yakın devlet terildi. Zemburuk tekniksi dünyadaki 100'dün artık devlet ve rayonda emeliyleşti. Kelgüsü yüzdengende Cungo devamlık dünya namratlıkını azaytış işlerine töhpü koşkuçu bulup, dünyadaki her kays devletle bilen namratlarını azaytış cihetki alaka ve hemkarlıkını küçeytiş cereyanı da Xalqaro namratlarını azaytış musabısını birlikte ilgiri sürüp, namratlıktın yırak turudugan, ortak gülünüdugan güzel dünya berpa kılıdı.

Kıdırlı dostlar programımızın da amaçtırımız Anlavatıqnalı sənət səhnisi programımızı programımızda hər millət xalqının nadir naqşı muzikler uzunları bulamadır. Əmdi Qazaqçı naqşılardın bayram naqşısını köyün aramanlığı sunumuz.

Yaşar ayının yadırılık bölüki Longchuan köçüsü'nü selindiğen köp kabatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakışçıydı, amivi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tianshan 1. numarlık turalgı rayını makallaştı. Tianshan 1. numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-01-02-00-125.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Emde anlaydığınına Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatılıdığın ten sağlıklı zor baylık programısı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde Abdunum rayonumuz Cipslaşkan Nahiye rayonu davalaş ortak gevdesi boyunca yötkep diagnoz koyuş, kollektif diagnoz koyuş mülazimet merkezi kuruluşunu hakiki ilgiri sürmekte degen haber diktinladı buludu. Abdunum rayonluk Sahiye Sağlamlık Komitetinin haberge asaslanğanda Abdunum rayonumuz Cipslaşkan Nahiye rayonu davalaş ortak gevdesi yötkep diagnoz koyuş mülazimet merkezi kuruluşunu ilgiri sürüvatkan bulup bu yıl 9-cı ayının ahırgıca 70% etrafıdaki nahiye, şehir, rayonunu kaplaş. 2027 yılının ahırgıca toluk kaplaş aydınlaştırılgan. Abdunum rayonluk Sahiye Sağlamlık Komiteti yakında besip tarqatkan Cipslaşkan Nahiye rayonu davalaş ortak gevdesi yötkep diagnoz koyuş, kollektif diagnoz koyuş mülazimet merkezi kuruluşu körsetmesige asasen Nahiye rayonu davalaş ortak gevdesi başlamcı doktorxanığı tayınıp yötkep diagnoz koyuş, kollektif diagnoz koyuş mülazimeti merkezi tesis kılıp ambulatoriyada müstakil mülazimet rayonu tesis kılıp bir tutaş başkuruş, müstakil yürüştürüş, bütün musabilik, yip kalqılıq endezini yolu koyup 24 saat ciddi inkas kaytırış bilen təminlaydı. Merkez, her qaysi doktorxana rayonları, şöbe doktorxanalarda punkit nokta tesis kılıp uzartılma mülazimet noktası kılıdı. Asası katlam şöbe doktorxanaları davalaş iktidarıdan eşip ketken ağırıqlarını uçuratkanda merkez arqılıq bivasta nahiye derecelik doktorxanalarga yetkisi buludu. Nahiye derecelik doktorxanalardaki mürekkep ve

0: davolash tez kesallarni markaz orqali yuqori darajalik doktorxonalar bilan tez udullashtirilsimi bo'ladi. Abdunum rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti asosiy qatlam sahiya sog'lomlik boshqarmasining muavin boshlig'i Lo Yong mundaq tunishtirdi. Markaz qurilgandan keyin davolash o'rtaq gavdasiga a'zo har qaysi o'rinlar o'rinlashtirishga bir tutash bo'ysunib, tuzum jihatdan darajaga ayirib diagnoz qo'yish davolash yo'lini ravonlashtirib, ammani kichik kasallarni asosiy qatlamda davolash, cho'ng kasallarni doktorxonada davolash, asosiy qatlamga qaytib salomatlikni asliga keltirishga tadrijiy odatlantirib, nahiya rayonida kasal ko'rsatish nisbatini üzlüksüz östürüdü. Ama üçün etkanda kesel körüstüştüki en bivasta təsiratı texmü asal iş buludu. Merkez bütün nahiyadaki her qaysi doktorxanı rayonları şöbü doktorxanılarının karvat ve mütəxəssislə numarını bir tutaş uğurlaştırdı. Doktorxanada yetişki toğru kelgende merkez nahiye yeza iki derecelik doktorxanılarının karvatlarını maslaştırıp vaxtıda kubul kılıp davalaşka kapalatlı kılıdı. Mütəxəssislər ambulatoriyasiga körünüşke toğru kelgende merkez numar mənbəsini bir tutaş pilalab oldun kilişki yerden berdi. Özü numar talaşısı mı buludu? Bimarlar yezi bazarlıq doktorxanadan nahiya derecelik doktorxanığı yetkelse, tekrar numar iliş, tekrar tekşürtüş hacetsiz. Merkez aldın uğurlaştırdı. Kesellik ehvalı muqum, yezi bazarlıq doktorxanalığı yetkülüp, salametlikini eslige keltürüşke toğru keledigan bimarlarga karıta, merkez davalaş ve salametlikini eslige keltürüş lahiyasını asasi katlam doktorlarga yetküzüp berdi. Zörür tepilganda nahiya derecelik davalaş, perviş kılıç kollektifini maslaştırıp, tövengi çüşüp yetekçilik kılıçka maslaştırıp, davalaşını üzüp koymaslıqa, salametlikini eslige keltürüşke kapaletli kılıdı. Merkezge məxsus xadim səplindigan bulup, 24 saat ciddi əhvalgı taqabıl turudu. Ciddi, xətərlik, iğir kesellə merkez arqılıq tez sürətdə yuqarı dərəcəlik doktorxanılığa udullaşdırılıdı. Yana ammının davalanış suğurtisini başqa cayda enge aldırış rəsmiyetini bicirişige yardım berib, alaqdar siyasətlərini təşviq qılıb, ammının davalanışını teximi düşünüşlük, teximi xatır cəm qılıdı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şitin Apitalının 6.0 pilot nusxası toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalğısız hemra boludu.
2: Saat 8:20 Sılu Şitin Apitalının 6.0 pilot nusxası yeningizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, haber körəlaysız.
3: Saat 9:20 Sılu Şitin Apitalının 6.0 pilot nusxası yeningizdeki sefer hemrayınız. Yol ahvaldan, uçurlardan xəbərdar bolalaysız.
2: Saat 11:00 Sılu Şitin Apitalının 6.0 pilot nusxası yeningizdeki ijadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20 Sılu Şitin Apitalının 6.0 pilot nusxası yeningizdeki pultija hemrayınız. Juğulamını Numarını tamak bileti almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılsız.
2: Saat 14'te Sulu Şitin Apteytalının 6.0 plus nuskısı yanınızdaki turmuş hemrayınız. Sulu Şitin Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti alaysız.
3: Saat 16'da Sulu Şitin Apteytalının 6.0 plus nuskısı yanınızdaki ilgili kişiler hemrayınız. İlgili kişiler uyumuz olsa Sulu Şitin Apteytalı yardım verdi.
2: Saat 17:20'de Sulu Şitin Apteytalının 6.0 plus nuskısı yanınızdaki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19:20'de Sulu Şitin Apteytalının 6.0 plus nuskısı yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20:20'de Sulu Şitin Apteytalının 6.0 plus nuskısı yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
6: Saat 22:20'de Sulu Şitin Apteytalının 6.0 plus nuskısı yeninizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Şitin Apteytalını çürüp serhil mazmunladın huzurunu.
7: Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serih yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb, bədəni küşəytidu. Bəlb, teylib, ağrış, baş qıyış, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışqı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışı

0: mas kelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüden körü bilin. Eskerteş, doğrunu doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak konguldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüden körü bilin. Eskerteş, doğrunu doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak konguldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüden körü bilin. Eskerteş, doğrunu doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak konguldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüden körü bilin. Eskerteş, doğrunu doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Aptonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxansı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

uçuk. Temperatura 20'den 38 Celsius gradus kıça. Sancıda hava uçuk. Temperatura 20'den 38 Celsius gradus kıça. Kumulda hava bulutluk bulup kiyin içiladu. Temperatura 20'den 36 Celsius gradus kıça. Turpanda hava bulutluk bulup kiyin içiladu. Temperatura 27'den 44 Celsius gradus kıça. Korlada hava bulutluk, temperatura 23'ten 37 Celsius gradus kıça. Aksu'da hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdu, temperatura 20'den 35 Celsius gradus kıça. Atışta azırak yamğur yığıp kiyin bulutlanıdu, temperatura 20'den 35 Celsius gradus kıça. Kaşkar'da hava bulutluk, temperatura 20'den 36 Celsius gradus kıça. Xotanda hava uçuk, temperatura 21'den 36 Celsius gradus kıça. Ürümçide hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdu, temperatura 22'den 34 Celsius gradus kıça. Hava raydın məlumat anlattuq. Hürmetlik radyo anlıqçılan, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın tən saklıqı zor baylıq programısı boyunca anlatış bərduq, yaxdırıp anlıqınınlaq rəhmət. Texmik köp məzmullanı yenə, sılu, şırtin, aboneçilə terminalını çürüp, anlısanla buludu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdu, sağlam

0: toplanaylı. Tamakni pakız diyep eşip kalgan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat kedidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Bular Büyük Junhua, bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang Radio Televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmasını anlayışınlarını karşılamız, ben Riyasetçi Aynur Mehmet. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqu sulu şitin aboneçiler terminalıda maskadamda anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlıqılı buludu. Bugünkü kanun sizge emrah programımızda mındaq mezmulla boyunca altış birimiz. Kanun haberleri sahibimizde, Yeşi eşip ketken emgekçilerin hukuk menfaati aydınlaştırılgan tunji mahsus kaydı çıkarıldı. Ürümçi şehrinin 4. nöbetlik memleket boyunca şehir turmuş ahlatlarını türge ayrış teşvikat haptiliki başlandı degen haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahibimizde bir tal koyup bağlaydıgan argamçıdan nemişka o 17.500 yen ziyan tarttı degen dilo misalını sözlep birimiz. Amma üçün əməli iş qılıb beri səyibimizdə obrot haqqı iki davanı söyrəb çıxdı. Sotçi bıraqla həl qıldı digən məzmun diqtanladı buludu. Hürmətli radio anlıqçılar, qeynəm sədiqtanla bugünkü qanun sizgə həmraq proqramımızdan təbsili məzmunlardı bulsun. Qanun xəbərləri Yakında Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalat Ministerliği Dövlet Sähiye Sağlamlıq Komiteti ciddi işlağı taqabıl turuşni Başkuruş Ministerliği

baş idarisi Dövlət Davalanış Kapalıtı İdarisi bilan birlikte yeşi eşip ketken emgekçilerin asasi hukuk menfaatini kapalatlandırış vakitlik belgelemesini ilan kıldı. 2026 yıl 7 ayının 1. günüden başlap yolga koyuladı. Vakitlik belgeleme devletimizdeki yeşi eşip ketken emgekçilerin hukuk menfaati aydınlaştırılgan tunci mahsus kaydı bulup devletimizde hazır yolga koyulubatkan emgek kanun tüzümedeki kemtüklükünü toldurup adem işletkücü orun bilen yeşi eşip ketken emgekçilerin hukuki ve mecburiyeti aydınlaştırılıp yeşi eşip ketken emgekçilerin kanunluk hukuk menfaati kapalatlandırıldı. Vakitlik belgelemede mundaq aydınlaştırıldı. Jonxa Xalq Cumhuriyeti Çigrası içindeki adem işletkücü orullar kanunda belgelengen pensiya yeşidin eşip ketken emgekçilerini işletkende yeşi eşip ketken emgekçiler adem işletkücü orunun emgek başkuruşu da boludu. Adem işletkücü orunu orullaştırgan haq berilidigan emgek bilen şoğullansa vakitlik belgeleme tatbiqlanıdı. Belgelimge uygun kelip muddatın burun pensiyaga çıkan emgekçilerden pensiyaga çıkandan keyin adam işletkücü orun tarafından kabul kılınganları mı vakitlik belgelimini tatbiqlash dairesige kiradı. Tüşendirip ötüşke tegişliki şu ki devletning alaqadar belgelimisi boyunca pensiyaga çıkışını elastik keçiktirgen emgekçiler pensiyaga çıkışını elastik keçiktirgen mezgilde olar turuşluk orunun karakterine asasen emgek toktamı kanuni, kesbi orunlarının kadırlar işlerini başkuruş nizami katarlık kanun nizamlar ayrım tedbiklanıdı. Nöbette devletimizde kanunda belgelengen pensiye yeşidin eşip kesimi yanıla işgı orulış vatkanını emgekçiler köp bulup, emgek hukuk menfaatini kanun cahitin kapalatlı kılış yeterlik bulmasızlıktaki meselige duşkeli vatıdı. Vakitlik belgelimden çıkarılışı bilen hazır yolga koyulubatkan emgek kanun tözümedeki yetersizlikler toluqlandı. Bunundaki maksat adam işletkücü orun bilen yeşi eşip ketken emgekçilerinin hukuki ve mecburiyetini aydınlaştırıp kanunda belgelengen pensiya yeşidin eşip ketken emgekçilerinin kanunluk hukuk menfaatige kapalatlı kılıştan ibaret. Adam küçü baylıqı ve İctimai Kapalat Ministerliğinin alaqadar mesuli bunlarını bildirdi. Konkret kılıp etkanda vakitlik belgelemede hukuk menfaatini kapalatlandırış küçeytilip, yeşi eşip ketken emgekçilerinin emgek hakkı, aram eliş, dem eliş, emgek bexatarlıkı, sağlık saklaş, işte yarılmış kapalatı doğrusu da eniq belgeleme çıkarıldı. Emgek hakkı cahatta, emgek hakkını vaktida toluq beriş, emgek hakkı en tüven maaş ölçümünün tüven bulmaslıq eniq talep kılındı. Kanunda belgelengen hizmet vakti, belgelemesi ve yıllık bayram, hatır küllerde dem ilişki koyup beriş çağrısıga rayi kılış, adatta yeşi eşip ketken emgekçilerini ismina koşup işleşge orullaştırmaslıq, ismina koşup işleşge orullaştırganda emgek kanunundaki alaqadar belgelimlerge rayi kılış eniq talep kılındı. Emgek bexatarlığı ve sağlığını saklaş cahatta adam işletkici orunu muvaffaq iş orunu ve emgek sıcılıqı iş orunuğa orunlaştırıp bexatar işlep çıkırış ve kesbi sağlamlık tərbiyesi hem tərbiyeleş elib berişi kerekliği aydınlaştırıldı. İşte yarınış kapalıtı cahatta adam işletkici orunu devletinin belgelemesi boyunca yeşi eşip ketken emgekçilerini işte yarınış sığırtısığa katnaştırışı kerekliği katarlıqlar aydınlaştırıldı. Yeşi eşip ketken emgekçiler, işçi hizmetçilerinin yaşanğandı kütünüz suğurtısığa davamlı katnış alamdı yok degen meselege karata, vakitlik belgelemede mundaq eniq belgelendi. Haq tapşırış vaxtını uzartışkı toğru gelgen, yeşi eşip ketken emgekçiler, şahsi salayeti bilen yaşanğandı kütünüz suğurta haqqını davamlı tapşırsı boludu. Adam işletkücü orun bilen kengişip birliki kelgenden keyin adam işletkücü orun ular üçün yaşanğandı kütünüz suğurta haqqı tapşırsı mı boludu. Şahslar tapşırışkı tegişlik, yaşanğını kütünü soğurdu haqqını adam işletkücü orun vakalatdan tutup qilip, vakalatdan tapşırıdı. Şunan bilen bilen, ictimai soğurdu becergüçe tarmaqlar mı, amıvi mulazmet becerişini yanımı əlalaştırıp, uçur sürüştürüş yollarını ravallaştırıp, haq tapşırış vaxtını uzartqallarını eniq körsetme bilen təminləb, teximi yuqru ünümlük, kolaylıq bulğan soğurduğa qatnışış, haq tapşırışı

0: Yakında Ürümçi şehrinin 4. növbetlik memleketlik şehir turmuş ahlatlarını türgü ayrış teşvikat haftalığı başlandı. Faaliyet bir hafta devamlaşıdı. Yığılıp kaytı paydalmış türgü ayrışını yeni modağa aylandırış başlığı kılınıp, köpkül şekildeki ahlatlarını türgü ayrışını umumlaştırış teşvikat faaliyeti kanat yaydırıldı. Faaliyetini Abdunum Rayonluk Organ İşlerini Başkuruş İdarisi, Ürümçi Şehirlik Şehir Başkuruş İdarisi, Memuri Kanun İcra Kılış İdarisi birlikte uyuşturgan bulup, yığılışkı buluduğun maddi eşyalarını baylıklaştırış, yukur ünümlük aylanma paydalını seviyesini yanımı özdürüp, akletlerini türgü ayrış hizmetini hükümet yetekçilik kılıp algı sılcıtıştın, umumi halık teşebbüskarlık bilen katnışıdığan, anlık ameliyatın ötküzüdüğün kündelik hareketke özgertişini maksat kılgan. Ürümçi Şehirlik Şehir Başkuruş İdarisi, Memuri Kanun İcra Kılış İdarisi, kiçikler çoğunlarını yetekleş endisini kolunup, rayon, nahiyelerde akletlerini türge ayrış teşvikatı ilip berip, şehir ahallarının akletlerini türge ayrışka katnışını mukapatlaş cuglanma numarı tüzmüş akletlerini türge ayrış sınıqa kılıngan şehir buluş süpüdü bilen, Ahlatni türge ayrış ulu azlığa kuruluşida, rumuş ahlatlarını türge ayrış sınıqa kılıngan şehir buluş süpüdü bilen, Ahlatni türge ayrış ulu azlığa kuruluşida körünerlik ünüm hasıl kıldı. Şehir boyunca turmuş ahlatlarını türge ayrış azlalarının kaplaşı nisbeti 95%'ın açtı. Başka ahlat, aşkana ahlatları, çoğun ahlatlarını aldın bir taraf kılış iktidarını öz işçiga algan 30 yötkep toşuş punkti yeniden kuruldu ve kengaytıp kuruldu. Tüt, ahlatının ahırkı uçunu bir taraf kılış azlası mukum işgi kırıştırıldı. Kündelik turmuş ahlatlarını bir taraf kılış iktidarı 5100 tonnadan açtı. Turmuş ahlatlarını ziyansızlaştırıp bir taraf kılış nisbeti 100%'ye yetti. Tonuşturulışça bu yıl Ürümçi şehrinin ahlatlarını türge ayrış hizmeti an-anevi ahlatını ahırkı uçta bir taraf kılıştın, Baylıkni aylandırıp başkuruşku özgertilip, ticaret asası gevdesinin hayati küçü kozgıdılıp, ekologiya muhitni asraş işlerde iqtisadi ünüm yaratılıp, ahlatlarını türge ayrış hizmetinin uzak ünümlük, imkaniyetlik sıcıl terakiyatıga kapaletli kılını diken. Bu yıl alakadar tarmaklar yana ahlatlarını türge ayrış, saklaş, toşuş hizmetini yenimi küçü yetiştin ibaret bu şu hizmetini başkuruş tüzümünü yolga koyup, karxana, Umumi halıq ve kesipten ibaret üç tarafının orta katnışını özdürüp, tekimi köp yığıvalgılı boluduğun baylıqni, ilgirki tekimi köp köydürüşünün ornığı dastışını işka aşırıdı. Yerik başkuruştan inçki başkuruş yoluğa mağıdı. Bu kitimki teşvikat haptiliki ve daimlik ahlatlarını türge ayrış hizmeti de amivi aparatları ülgü körüstüş, yetekleş rolunu cari kıldırıp, ahlatlarını türge ayrış, membedin miktarını azaytış, solyonu çekleş, solyonu azaytış katarlıq noktalıq hizmetlerini başlamcılık bilen emel iyileştirudu. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
1: Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak konguldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti,

0: Sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur yaki beğiran kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytudu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şiltişigi mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur yaki beğiran kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur yaki beğiran kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesine selindiğin köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle setildi. Binanın ağırlıkken, gün nuru yakışıyordu. Amevi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numaralık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgusunun öyle setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çekik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Slow Shooting Update'alının 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Slow Shooting Update'alı 6.0 Plus nuskısının haber sahipsizken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
2: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüdü.
1: Sağlamlık görsetmesi kumani kararışlarınız tüketüdü.
2: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
3: Slow Shooting Update'alı 6.0 Plus nuskısının hem Türklük sinema mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ba.
3: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarga almaştır alaysız.
4: Slow Shooting App Detali 6.0 Plus nuskısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gepiden has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
3: Slow Shooting App Detali 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın danlı hriyasetçileri bir vasit görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüm gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizya Stansı Slow Shooting Update'ali 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengarlıkta oldurup,

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanırak burgısı çelinip, Yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anıgıçlar. Şinjan radyo televiziya stansının münbet bırak programısını alışanlarına karşı alımız. Mən Pərhat Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmurlardan alışıp yerimiz.
1: Güllünü batkan Yezi kentlerine nazar sahibimizde 698 milyon yuan Şiho şehrinin 290 man mu etislikinin süpütünü östürüşke güç koştu. Qaraqaş nahiyasının yeni yer yesisidiki Bey Kava pat arada pişip bazarga silinidu degen mezmunlarını anlattımız.
0: Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizde Bortala şehirdeki aşbaz erkin küçük un yemeklilerge tayinip çoğun bazarını kol keltirdi. Nelkın ayistiki bakmici huyun liyan işek bir kışkı tayinip beyiş yolu mağdı degen mezmunlar deyiktanladı buludu.
1: Yezi iyilikki yezi dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizde Cemilsar nahiyasının Çüvenzici bazardaki 320 mo yerdeki soğu gül mol hosul nüktü valdi Katarlık uçurlarını anlattığımız.
0: Radyo anı uçurlar. Programı Sinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılu şetin abuncular terminalde maz kademde anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlığılı buludu. Hem de diktanla programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nazar.

0: Sarlak parti ya komititinin muavin şocisi, bazar başlıqı çorapa to mundaq dedi. Bu qitimki yukarı ölçemlik kuruluşka yer üstü suyu bilen optimatik besimlik soğuruş sistemisi seplenip, su tijep ünümlü aşırış işka aşırılıpla kalmay, yani su çıkırış üstüne. Yol tori ilmi pilallanıp, orman etis torlaştırılıp, etislarının apetnin aldını eliş iktidarı küçeytildi. Biz akli iktidarlık soğuruş, yeşil terikçilik katarlık tekniklerini umumlaştırıp, çekişor gürücünün süpütünü östürüp, önümünü aşırışka küç koşup, çekişor gürücü marksi kuruluşunu davamlık çoğunkurlaştırıp, kasıp zancırını uzartıp, yukarı ölçemlik etislerini hakiki türde ammanın beyiş etisiğe aylandırımız.
1: Şihu şehri Şingnong Yezi İgilik Terakiyat Şirketi kuruluş kılgıç orın buluş süpütü bilen bütün şehirdeki 290 min mo yukur ölçemlik etis kuruluşunu bir tutaş planlap, kanuni igi mesuliyetini katık ada kılıp, kuruluş kılış, sürat, nazarat kılış başkuruş ve meblağ katarlık aşkuşluk halkıları nazarat kılış başkuruşunu yanımı küçeytip, türünün süpüti ve süratinin ölçemge yetişigi hakiki kapalatlık kıldı. Nöbette türünün asası gevdik kuruluş tuluk pütüp, kiyinki başkuruş kovdaş ve derecesini östürüş baskıçıgı kirdi.
0: Şehu şehri Şingnong Yezi İgilik Terakkiyat Çeklik Şirketi Tür Bölümünün Başkuruş Mehsus Hadimi Yerkin Mundaq dedi. Hazırga kadar şirketimiz 2025 yılı 290 min mo yukarı ölçemlik etiz asası gevde kuruluşu vazifesini muvaffaqiyatlik tamamladı. Biz noktalı kalda akıllı soğuruş bilen oğutlaşını bir gevdeleştiriş, əsliyelerini uzak önümlük başkuruş, asraşka küt serip kılıp, berpa kılıngan monbet etizlerinin usulünü sicil aşırış, önümünü aşırışka hakiki kapalatlı kılımız. Şunun bilen bile biz paal təcrübelerini yekülləb, lahiyyəni əlalaşdırıp, 2026 yılı yeni bir növətlik yukarı ölçəmlik etis kuruluşu üçün yaxşı asas selib, toluq təyarlıq qılıb, teximi köp dehqan ailelerini zamanevi yezi iyiliki elib gəlgən əməli nəbdin bəhirləndürümüz.
1: 2025 yılı Tarbağatay vilayeti Şihu şəhəri 698 milyon yuan məbləğ selib, yukarı ölçəmlik etis kuruluşuna alğı silcətdi. Bu turlar 13 yez bazardaki 34 kentten kapladı. Hazır kadar bütün şehir bu için yeniden berpa kılışem özgertip derecesini östürüş yukur ölçemlik etis kuruluşunun ilgirleş oğuşluk bulup, umumi kuruluş miktarının 95%'den köprak tamamlandı. Kısmen bilekler müddetin burun pütüp hem işe kiriştürülüp, dihkan ailleri vaktada nepki erişti. Yezi iyilik tarmaklarının ölçerlisiçe, yukur ölçemlik etis pütken deyinkin yezigilik işlep çıkırışı da her mu yerden 30 kub metr su ticacini işe aşırıp, dekancılık ziraatlarının hosolunu 5%'den 10%'ki östürüp, yezi iyilik de muhafık külemlik iyiliknin iyiligen nisbitini 10%'den 20%'ki aşırıp buludikken. Terikçilik halkısındaki mu 5 paydisi 100 yuandan 200 yuandan geçe aşırıp.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo oğlucularımızda kaltız Beyiş Mahirleri sahibimiz bu içe Bortala şeridki aşbaz Erkin'nin küçük hımır tamaklarına tayınıp çoğun bazarına kol keltir geldik edek. İgilik dikleşik kayısını sözlep birimiz.
2: Yakında Bortala şehrinin Çindil Bazri Dincik kentindeki küçük mikro kesipler bahçesindeki Erkin Ustam un yemeklerini pişikler sağıdı da Erkin işçilerini başlap sehta aldıraş işlev atattı. O bir tarafdan işçilerga un yemeklerini pişiriş önerini ögesse yeni bir tarafdan köpçelikke uğraş ve toşta dikkat kılışkı tegişlik işlerini tapılıp her bir zakasının süpet ve mihtarıga kapaletlik kılgan halda beyhatar yetküzülüşüge hakiki kapaletlik kıldı.
1: Erkin bu yıl 46 yaş bulup Bortala şehir Çindil Bazri Albin 5'in yeni kentini kent ahalisi. O dastlabki yıllarda Qarmay şehirde aşbazlikni ögengen. Oqış bitkizgenden keyin egir kiyim bulup Qarmay, Ürümçi, Bortala qatarlıq joylardaki yemek içmek dükkanlarda işlep adetki şagirdin qadamma qadam tecrübesi mol aşbazga aylangan.
2: 2016 yılı o köp yıllardan boyan yıkkan pulunu çıkırıp Bortala şehirde bir aşxana açtı. Erkin aşxana ticareti qilish jarayonida tadirchi holda ko'lamlashtirib ishlab chiqarish o'yiga keldi. U bir yemaklik pishiqlash zavodi ochib, butun mamlakatning har qaysi joylardagi kishilarni yurtining mazzalik taomlarini tetish imkoniyatiga ega qilishni o'yladi. Erkin mundaq dedi.
1: Ochpazlik bilan shug'ullangan bu yillarda men izchil un yemaklarini pishirishni yaxshi ko'rib keldim. Bo'sh vaqtim bo'lsa, har xil un yemaklarini pishirish o'rnini qetir qinib, tadqiq qilib Kanda kılganda un yemeklerini tekimi yeştik pişirgülüp bulundukalık üstüde özlüksüz oylandım. Bu hıl kızgınlık ve uzakça çıngıtırış minin keyin egilik dikilişim için asas saldı. Aşkan aşkan 5. yılı da pişiklaştı zavut kuruş arzuyum ahir emelge açtı.
2: 2020 yılı egiligen yer külümü 300 kvadrat metre kilidgan Erkin Ustam un yemeklerini pişiklaştı zavutu resmi işe giriştirildi. Bütün ailesindekiler bunundan hoşal buldu. Hüttini onun işlerini kollaş için ailesinin 40 mo yerini ödü berip, məxsus zavutqı berip yardımlaştı. İgilik tikligen dastlabki mezgilde pişiklas zavutu adam küçü yetişmezlik, xas marka kemçel buluş, setiş yolları tar buluş qatarlıq nurğun qiyin meselelerge duş geldi. Erkin kolda etişini asas kılıçta çıngdırıq açıqa, onun üstüge məhsulatqa, çırıştın saklaş doğrusu koşulmaq açıqa, süpet kapalet muddeti bir qadar qısqı bulup, bir məhəl eğir dərəcədə setilmay qaldı. Besilip qalğan moma, huacarlarını satıdığan yer tapalmağallıqını görüp, o tüt-tüt bulup qaldı.
1: Erkin mundaq dedi. İgilik tikleş en cabalık bulgan aşkülerde bazarlık hükümet ve alakadar tarmaklar vakti yardım kulunu sundu. Hizmet kadımlar zabıt kırıp emli ehvalini inıklap, teşebbüskarlık bilen bizgi yardımlaşıp mesulatlarını tunuşturdu, bazarlarını udulaştırdı. Köp tarafından yar yüdek buluş bilen pişiklaş zabıtın ticareti tedirici calınıp terakiyattı ki kıyın ehvalden oğuşluk kutuldu. Zakazdan sicil köp yeşik ağaçıp, mesulatlarını ambarda saklaştı ki kem tüktükler gevdilendi. O derhal emkarlaşıp, 250 kvadrat metrelik tonlutuş iskilatı kuruş üstüde izlenip, işlep çıkarış saklaş halkısını tekmu kılıplaştırdı ve tutuldu.
2: Bazarını kengayetiş üçün erken bilen hutunu keç gündüz katırıp, bazarını utullaştırdı. Vakaletçi soğudigar izledi. 2025 yılı Erhutun işgeylerinin soğudası barğın sırı muqimleşip, məhsulatlarının setiliş yolları sicil kengaydı. Öz cayda bazarı iştik buluş bilen bile yana Beijing, Shanghai, Guangdong qatarlıq caylardan gelgen zakaslarını tapşırvaldı. Zakasının üzlüksiz köpeyişige ägişip, Erkin etraptiki kent ahalılarını zavodqa kirip, işleşge kubul kılıp, köpçelikge un yemekliklerini pişiriş teknikisini kol-mukol ögetti. Şunun bilen birliyene, məhsulatının təmi ve şekilde özlüksüz yeniliq yarattı. Növette bazarğı selingan süptemlik moma, karabuğday huacari, yotaza qatarlıq 14 xil məhsulat istimalçılarının qızğın alqışığa erişdi. Həmkarlaşqan vakalətçi sodigərlərmi tərəqqi qılıb 67-yə yetdi.
1: Xizmətçi Yasinjan Qasım mundaq dedi. Mən zavod işləb birər maharət öyrənib qalmay aydı yana 6000 yuan işə qalıman. Küllərim barğansıb ümidə toldu. Erkin mundaq dedi. Mening egilik tiklishim kirimimni oshirish uchun emas, texmo muhimi yurtdoshlarning o'ynar o'g'inib kirimni muqim oshirishga turtki bo'lishni umid qilaman. Navbatda pishiqlash zavodi 41 kent aholisini ishlashga qabul qildi. Odatda ishtoshlar ijil o'tadi. Bo'sh vaqtlarida doim amroh bo'lib istirohat qiladi. Yana birlikda ommaviy manfaat ishlariga otilib, qaralik oldi muhit tozalik ishchilari egi choqsiz yashanganlarga mehr-shafqat moddiy ashyolarni yetkazib, aktib kuş tarqıtıdı.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбә тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбә тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, қалтыс бейш махирлері сәйіпімізді дауымлаштырмыз. Yakın kıyılardan buyan Nelkın ayısı, Kök Hutkor yesi, Çirin Tokay kentinin kent ahalisi, Hu Yonlayan eşek bir kışkı tayını 5 yıl okumandı. Eşek bir kış kesbi bilen köp yıl şoğullangan Hu Yonlayan baştan ahir ilmi bir kış inçki baş kuruş çan turdu. En destlepki 20 eşekini küçük külemli sınak tarihkisi de bir kıştın. Bugün kündeki 110 eşek bir kış külümü geçe O uzak müddetlik emliyat davamında tecrübelerini üzlüksüz yakınlap, bekiş seviyesini üstürüp işek bekiş kurt yoktuş, baş kuruş perviş kılış yokumluk keserlikten aldığını iliş tizginleş, neslini el alıştırış katarlık, emliy kolunulduğun tekniklerini pişik ilgilep, pişip itilgen kıyılıplaşkan bakmışlık endisini tedirici şekillendirdi. Şundakla puhta ticaret kılış ve bazarını delcaydı ilgileşki tayinip, bakmışlık ünlünün sicil işini işe aşurdu. Hu Yonlayan mundaq dedi. Ən mühimi köp yeşinin dəstəbki məzgildə baş suyunu pak sürtüb, eğizdiki baş suyunu tazlaşıq kapalatı qılış gerek. Onun kindikini dezinfeksiyalaş qılış gerek. Ən yaxsi 2 saat işi də onunla oğuz sütünü içküzüş gerek. Bundaq bolğanda eşəkinin bədən sapası alaydı küçlük bulub, ölüb keçiş nisbiti yuqur bolmaydı. Mokin bakmışılık külümüge tayınıp Hu Yonlayan'ın ıksadi ünümi kün seri gevdilendi. 2025 yılı o pekat hangi seti 150 bin yuyen kırım kıldı. Eşek bekiş onun aile kırımını mokin aşırıplı kalmayı, teknin mühimi onun has bakmışılıkın terakı kulduruş işençini aşırdı. Hu Yonlayan mundak dedi. Eşek bakmışılıkların kılıngan payda bu bir neç yılda başka çarpılar nikidin yakşı bu oldu. Bultur eşekten bazı nisbeten yukur bulgaçka hangi tayakayının biri bultur 10 milyon yuandan setildi. Çirin Tokay kentin kent ahalısı Olcaz Malik Mundak dedi. Hu Yonlayan'ın kentki bakmıcılık kesiminin başlamcısı o puhta işçen bulup bakmıcılık teknik ismi barğansır pişip yetildi. Ki kademli kent ahalır komitit onu davamlık teknik cettin yitekleş, siyaset cettin meslet beriş katarlık, Mulazmetler bilen teminleş bilen bilen onu ülge körüstüp itekleş rolunu cariye kıldırıp, bakmıcılık tecrübelerden behirlendirip, tekim köp kent ahalısının eşek bir kış kespegi tayinip, ortak bir işe türkü buluşku ilhamlandırdı.

Özgeçi kilimat ebzeliki ve toğaç kesbin terakki kıldırış asasağı tayinip, Enşi kenti kent derecelik bağ ormancılık tirikçilik kooperatif korup, kesb zancirini özlüksüz uzardı. Kentki bir iş başlamcısı birinci septi yıl startıp, tirikçilik teknikisini kaytırkınıp tətkid kıldı, hem emli meskulat okutuşu, teknik bu içe terbiyeleş arkalık kent ahalarının emli maharet ilgilişigi yardım verdi. Nöbette, Enşi kentinin toğaç kesiminin terakiyat vaziyeti yaxşı bulup, yıllık mesulat miktarı 40 neşit tonluğu yetti. Seçiş sonrası 570 bin yuan buldu. Mesulatları bütün Şincan bazarları da bazar tapdı. Şuna bulan bile, kooperatif 200'dün artık emgek gücünü yakın etraf dışkı uğruluşkı gelip kılıp, toğaçını amının kırımına aşırdığan şehrin kesipki aylandırdı.

Yakında Jimsar nahiyasının Chuanzije Bazari Gongsheng kentidagi sovg'ugul o'stirish bazasida 320 mo yerdagi 3 yillik sovg'ugulidan mol hosil elindi. Shu joydagi kent aholilari dehqonchilik vaqtini ching tutib yig'ish bilan aldirash bo'ldi. Sovg'ugul doim ishlatiladigan jo'ngi tibobati dor materiali bo'lib, issiqni qaytirib o'pkini namdash, balg'amni bo'shitib, yo'talni to'xtatish qatorliq dorliq unumiga ega. Bazarga ehtiyoji zo'r. İqtisodiy unumi nihoyatda ko'rinarlik. Bazar ehtiyoji zo'r. İqtisodiy unumi nihoyatda ko'rinarlik. Yaqinqi yillardan buyon Jimsar nahiyasining Chuanzije bazari sharoitga qarab ish ko'rib, xos jo'ngi tibobati dori o'simliklarini o'stirish kasbini taraqqiy qildirdi. Növbette soğukül, bayxı, zaranzı qatarlıq köp qıldanlıq doğru materiallarını kölemleştirip östürüş işğa aşırılıp, barğan sıri köp kent ahalısının kirmini aşırıp, beyşiğa törtkü bolındı.

0: Ha, qaç geldiniz?
1: Ha, nimesiniz bolu yurdu? Ha, soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı. Hey, dikkat kıl! Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
2: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydep bir mançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
1: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
2: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş kaydısıya anlıq rayı kılın.
3: Hürmetli radio anlıqçılı, Şincan Radio Televiziya Stansı'nın münbət bıraq programınızı boyu canlı dişberdik, anlıqınınla rəhmət. Ətki münbət bıraq programımızda yezi kentlerini gülləndiriş doğrusudaki teximi köp sərxil hekayeler davamlıq dekdinlerdi buludu.

0: Mektep içi sırtıda.
1: Ürümçedeki toluk uttur mektepke örleş imtihanı verdiğin okuğucular ve onlarının ata anaları dikkat. Ürümçedeki bir kısım mektepler toluk uttur bölümünü yeniden köpeydirdi. Bu yıl 9. ayda tuncu kararlık yeni Bu yıl 9. ayda tuncu kararlık yeni okuğucularını kabul kıldı. Ürümçi şehirlik 66. uttur mektepnin Şinyi Yoli Mektep Rayonu 9. ayda tuncu növetlik toluk uttura birinci yıllık okuğucularını resmi kabul kılışını planladı. Bu mektepnin toluksız uttur mektepten toluk uttur mektepke terakki kılıdığallık kadın derek berdi. Bu mektep Şinyi Yoli 221. nomorga caylaşkan bulup mükemmel bolgan yataktı yetiş şaraiti hem toluksız toluk uttur mektep bütün okuş baskıçıdaki maarifka kereklik yumşak kattık detal esliyelerini hazırlagan. Ürümçi şehirlik 77. Uttur Mektep muvaffakiyetlik alda toluk uttura bölümü köpeytip tesis kılışka, tesdikiga erişip, tesis kılış toluk uttura birinci yıllıktan 6'ta okutuş sınıfı tesis kılışını belirledi. Okuş orni 330'a yetidi. Bu mektep yukarı yeni teknikalik kesiplere terakkiyat rayonu, yani yeni şehir rayonu bilen iktisat teknika terakkiyat rayonu

Sevimli kiçik dostlar, MD Abdonom rayonumuzdaki 16 şehrinin hava raydın məlumatı anlattımız. Ürümçide hava uçuk bulup, keyin bulutunudu. Temperatura 23-33 Celsius gradusqacha. Altayda hava uçuk, temperatura 17-34 Celsius gradusqacha. Çöçekte hava bulutluk, temperatura 17-35 Celsius gradusqacha. Olcuda hava tutuk, temperatura 20-33 Celsius gradusqacha. Bortalada hava tutuk bulup, keyin bulutunudu. Temperatura 22-38 Celsius gradusqacha. Karamayda hava bulutluk, temperatura 26-39 Celsius gradusqacha. Köytünde hava bulutluk, temperatura 25-37 Celsius gradusqacha. Şehanzda hava bulutluk, temperatura 24-38 Celsius gradusqacha. Sancıda hava uçuk, temperatura 25-37 Celsius gradusqacha. Qomulda hava uçuk, temperatura 19-35 Celsius gradusqacha. Turpanda hava uçuk bulup, keyin bulutlanadı. Temperatura 26-42 Celsius gradusqacha. Korlu'da hava bulutluk bulup, keyin eçiladı. Temperatura 23-36 Celsius gradusqacha. Aqsu'da hava bulutluk, temperatura 22-35 Celsius gradusqacha. Atuşta hava bulutluk bulup, keyin eçiladı. Temperatura 21-35 Celsius gradusqacha. Qashqarda hava bulutluk bulup, azraq yağmur yağıdı. Temperatura 21-36 Celsius gradusqacha. Xotanda hava bulutluk, temperatura 23-35 Celsius gradusqacha. Ürümçide hava uçuk bulup, keyin bulutlanadı. Temperatura 23-33 Celsius gradusqacha bolıdı. 3-4 bal şamal çıkıdı. Hava raydın məlumat anlattıq.

0: bir can, bir nefesnin mi kançılığan ilgisi var?
1: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de, kaydaki kılıp otomobil heydep, bırmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
0: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
1: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.
0: Bir can, bir nefesnin mi kançılığan ilgisi var?
1: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de, kaydaki kılıp otomobil heydep, bırmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
0: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
2: Bir tal yupırmaq, kiçikini maysıdı mı hayatlıq var? Bir tüptün, bir tüptün tikilgen köçetle, sansızlığan hayatlıqqa köş buludu. Süzük suğla, kek asman, sap hava, ormanlarını mende kıgan. Yeşillik, mengülük, yeşillik, hayatlık. Köçe tikip ormanda takılış, hayatlığımızın mendeği.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
4: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
3: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
4: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
5: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: Şincang Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincang Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincang Haberleri programımızın anlıcanlarına karşı alımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 2. günü, Seyşembe. Avallı havar ayı nazar çelip bakaylı. Bugün keçiden ayet gündüzü geçe Tian Shan'ın şimali etiki, Cenobi Şincang oymalıkı, Şarkı Şincang Katarlık caylarının kısmen rayonlarda 35 Celsius gradüstün yukarı bolgan yukarı temperaturluk havar ayı görülür. Turpan şehrinin kısmen caylarda temperatura 45 Celsius gradüstün aşıdı.
2: Ürümçi şehirde bugün keçiden ayet gündüz geçe hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Töben temperatura 23 Celsius gradus, yukarı temperatura 33 Celsius gradus buludu.
1: Emdi, bu kıdımkı programımızın asası mezmurlarını tanıştırımız.
2: Çön Şaucan, Abdonum Rayonluk Arıqp Xanını da təkşürüp tətqiq kılganda və söhbətləşkende Arıqp Xizmetinin süpti və mülazmet səviyyəsini sicil östürüp sosialistik zaman yulaşqan Şincan kuruşqa teximi yaxşı mülazmet kılış gerek təb təkitlədi.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupisi 24. Türkümde amma paşkılgan 48 ərziyyət dilosini Abdonum Rayonunun becerişige tapşırdı.
2: Abdonum rayon çarvıçılıkı dair 9 maddelik siyasetki dair bir katar siyaset tedbirlerini sicil alalaştırıp, göç kalısının süpütünü östürüş, sütçülüknün ünümünü aşırış, göç koyu məsulatını köpeytişini ilgir sürüdü.
1: Birinci aydan 4. ayıca Şincan'ın kölemdini yukarı sanayet koşulma kımeti, Bultur Kokşaş Mezgildigi'den 7.10-5% eşip, memleketninkiden 1.10-9% poinit yukarı boldu.
2: Bintuan'nın şorluk su, belikçiliği, bakımcılık umumi kölümü 12 min moğu yetip, ilgirki şorluk yer, tədirci halda xalqını beytip, kırımını aşırdıgan kök ranglik aşlık ambırıqa aylandı.
1: 2026 yıllık EYPAU, Cungu Təklimakan'ın ayrılış xalqıra ralli musabıqsi muvaffaqiyetlik ayaqlaştı.
2: Emdi, xəbərli anlanla.
1: Stansımız xəbri. 19. kıtımlı Xalqara Arxıp günü geliş aldı da, Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin sujisi Çin Şaucan bugün Abdonum Rayonluk Arxıp xanığı verip, təksürüp tətbiq kaldı. Hem de alaqadar xadımları bilen söhbətləşdi. Baş şuji Xi Jinping'den Arxıp xizmeti doğrusudaki mühim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çonkuru ögünüp, ızıçılaştırıp, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdeki partiyanın Şincan'ın idari kılıç tədbirini toluq dəlcayda, umumi yüzlük ızıçılaştırıp, cəmiyyət muqumluqı və əbədi əminlikdən ibarət xizmet baş nişanını çın puxta tutup, partiya mərkəzi komiteti Şincan'a bəlgüləb bərgən 5 çon strategiyelik orun bekitmesini közləb, Arxıp xizmetinin süpüti ve mülazmet seviyesini sicil östürüp, arxiv baylıqının kımmetini toluq cari kıldırıp, Cunhua milleti ortak yevdisi eğinin müstahkemleş, sosyalistik zamani birleşkan Şincan kuruşka, teximi yakşı mülazmet kılış kerek de təkitledi. Tekşürüp tətkiler

0: Kılıç davamında Çin Şevcan sakılını batkan arxivlarını görüp Avtonom rayonunun arxiv baylığı kuruluşu, noktuluk arxivlarını kogdaş əsliyi keltiriş texniki tədqiqatı, ilçiş, paydalanış hizmetinin ilgirləş nəticisini çoğunqır ilgilidir. Alaqadar yoldaşlar bilen söhbətlişi fikir almaşdırdı. Avtonom rayonunun arxiv hizmeti doklatını anladı. Çin Şevcan bunlarını təkidlədi. Bütün avtonom rayondaki arxiv tarmaqları doğru siyasi yönelişte çıng turup, partiya üçün arxiv başquruş, dövlət üçün tarixni saqlaş, xalq üçün xizmet qilish məsuliyyəti burçini həqiqi zimmisiga elib, tarixni saqlaş, hakimiyet işlerine yardımlaşış, adem tərbiyələş tüp vəzifəsini zid çördəb, arxiv işlerinin yuqori sifətlik tərəqqiyatı türtükü bolışı. Cumhur Millet Ortak Gevdesi kuruluşuna alığı sürüşken, küyüş koşup, arxiv baylıkını çoğunkır etişini küçeytip, Cumhur Millet Ortak Gevdesi tarihi, köpkıllık bir gevdeleşken Cumhur Millet Endisi, tətqiqatını çoğunkırlaştırıp, kızıl genığı zor güç bilen varislik kılıp, Cumhur Münevver Enenvi medeniyetini evici aldırıp, her millet kadrları ammasının beşini kalıptını itiraf kılışını küçeytişini, puhta tarix asasını iyi kılışı. İqtisad və cəmiyyətinin yuqori sifətlik tərəqqiyatına mülazimət qılıb, 15-ci 5 illik yirik plandakı zor strategiya, çoğun-çoğun quruluş, çoğun-çoğun tür zor fəaliyyətlərinin arxivini toplaş, başquruşunu küçəytib, orqan idarələrinin arxiv xizmətini yaxşı tutub, karxanlarının arxiv xizmətini icadi yaxşı işləb, davalını soğurtisi, ictimai soğurta, maarif, işqi orunlaşdırış qatarlı xalq turmuşu arxiv xizmətinin səviyyəsini östürüb, arxivini təşviq qılış, körgəzmi qılış və qanun boyunca içib etişini paal alıqı sürüb, əla sifətlik, yuqur ünümlük arxiv xizməti arxılıq umumiyyətkə, ammağa teximi yaxşı mülazimət qılışı. Tipini rəqəmlik tipki özgərtiş və akıllaşdırıb, dərəcizini östürüşünü tərtiblik alıqı sürüb, rəqəmlik arxivxana, arxiv öyü kuruluş qədimini tizlətib, süni əqil texnikisini kullanışını küçəytib, arxivxana, arxiv ambırını qeliblaşdırış kuruluşunu alıqı sürüb, bixətərlik müdafiə sepini müstəkəmləb, arxiv xizmətinin zamani bilişi səviyyəsini üzliksiz östürüşü. Partiyanın arxiv xizmətiki bolğan umumyüzlük rəhbərlikini küçəytib, xizmət mexanizmini takamillaşdırıb, kapalətləndiriş salmıqını zoraytib, arxiv kadrları qoşunu quruluşunu çıng tutub, doğru siyasi nəticə qarşını turuqzuş və əməldi görüstüş, ölgünüş tərbiyəsini puxta qanat yaydırıb, qatlıq sınaqlardan ötəliyidiğən stilini tırışıb tavlab, yeni dəvirdiki arxiv xizmətini yaxşı işləşini puxta kapalətki iyi qilişi gerek. Qadın kəbin fəaliyyətki qatnaşdı.
1: Әнді мәркезнің экология, мойыт қоғдаш назарайчылеке дауымлашмақта сәйіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Аптоным район бүгін мәркез экология, мойыт қоғдаш назарайчылек 7-ші күріпсі 24-ші түркімді бежерішке тапшырған, ноқтылық деққат қылылған 5 делоуны өз іштік алған, амма паш қылған 48 әрсет делоусын тапшырып алды. Бұның 36-сы телефон арқылық, 13-сі хат арқылық паш қылынған. Бұл 48 делоның 30-ы Үрімчі шәһәрінің ноқтылық деққат қылылған дело ішке, 4-ы Құмыл шәһәрінің ноқтылық деққат қылылған дело ішке, 3-ы Елі Қазақ Автоном областының ноқтылық деққат қылылған дело 1, 3-ы Қашқар болайдының, 2-сі Тарбағатай болайдының, 2-сі Санжу-Құйзу Автоном областының, 1-ы Бортла-Мұңғыл Автоном областының, 1-ы Тұрпан шәһәрінің, 1-ы Қызылсу Қырғыз Автоном областының, 1-ы Хотан болайдының. Бұл түркімді бәйжірішке тапшырылған әрзет делуларыны мойыт бұлғаш әхбалы бойчы түрге айырғанда 60 пұраны бұлғаш делуысы 17, экологияны бұзғыншылық құшырттыш делуысы 10, шауқын арқылық бұлғаш делуысы 9, қаттықташландық арқылық бұлғаш делуысы 6, су бұлғаш делуысы 1, башқұтырдыки бұлғаш делуысы 5. Мәркез экология, мойыт қоғдыш назарайчылык 7-ші группасы 6-ші айының 2-ші күнігіче 24 түркімді ноқтылық деққат қылыдыған 91 делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 1221 делоны Автоном районының бежерішіге тапшырды. Бұның 1022-сі телефон арқылық, 199-ы хат арқылық паш қылынған. Йоқырғы әрзет делолары жайларының бежерішіге өткізіп берілді. Алақтар бәлгілімі бойынша бежерілді.
0: Станциямыз қабірі. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci qrupisi 5-ci ayının 24-cü günü 10

0: yürüştürüş, asraş, nemkeş, avtomobil sodisi qatarlıq bütün zəncirlik qalqılarını kəsbi yuqur ünümlik mülazimət bilən təminləydi. Xır Şirkəy mındaq dedi. Təşürüş liniyəmiz sər günü təxminən 80-dən 100 gecə avtomobilgi mülazimət qılış iqtidarıq iyi. Bir avtomobilini təşürüşki təxminən 5 minutdun 10 minut qıçı vaxt getirdi. Barlıq yen energiyalik avtomobilla cümlədən şəhər amıvi avtobusi, transport kar xallarının prinsipleri həm də ailədə şiltildiğən kiçik tipdiki pikaplarını təşürələydi. Ürümçi yuqori yeng texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yeng shahar rayoni savdo ishlari idorasining muavin boshlig'i Jang Lung mundaq dedi. Keyingi qadamda diqqatni yeng energiyalik avtomobil mulozimati, aql to'rg'i ulash va keyingi bozordan iborat uch cho'ng sohaga markazlashtirib, kasb yeng afzalligini barpo qilishga sijil kuchaymiz. Yeng energiyalik avtomobil mulozimati sohasida to'q qochilash tijorati, batareyani yig'ib-yig'ib foydalanish, remont qilish, asrash, zanjirsimon korxonalar qatorliq yurishlik korxonalarni nuqtaliq kirgizib, butun zanjirlik mulozimat sistemasini mukammallashtiramiz.
1: Endi go'zal jungu safari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Ürümçi şehirdeki Shimugo deryası ilgiri sanayetine terakki kıldırış, yundu koyup biriş katarlık meseleler tüpeyildin bir mehel, şehir ahalları özünü kaçırdıgan, bulgangan derya bolup kalgan idi. Köpyel sistemilik tüzeş arkalık bugünkü günde Shimugo deryasının suyu süzük, kırkı yeşil, menzersi güzel. Yakın ravan alet kekilip, ekologiyada kepinek zaman özgürüş işe aşırılıp, şehir süpütü östürülüp, amının bəxt duygusu aşırıldı. Baş yazdaki Shimugo deryasında derya suyu şırıldap ekip, derya boyu yeşillikı pürkendi. Yeşil baş ördek, karı leylek katarlık yavu kuşla su yüzde pesleyip uçup, ozuk izlep yüretti. Nurgun şehir ağlısı naid memnunluk bilen derya boyu da seyli kılıp beden çenik durup sürat küçüp atattı. Şehir ağlısı Erkin Abdurrahim mındak dedi. Bu yerde hem yeşillik hem suba manzarası mı güzellikken biz seyli kılıp aylınıp körüp baktık. İlgiri sanayet ve turmuş gereksiz suyu bivasta deryağı koyup yerleşke Shimugo deryasının kısmen derya bölgenin su süpti bir mahal naçarlaşıp derya yolu tınıp kırgak muhiti bulgunup kalay mı kaldı şifketken yedi. 2013 yılı Ürümçi şehri Shimugo deryasının bütün yakın rayonu da ekologiyalik muhit tüzleşini umumi yüzlük başladı. Shimugo rayonu emeli çağrı kolunup yundu tökişini tüzleş, derya yoldaki lay latkılarını tazılaş, ekologiyanı esleye keltiriş, menziri derecesini östürüş katarlık tedbirlerini yolgu koyup, ekologiyanı tüzleşini şehir terakiyatı bilen organik yukuruşka, hakiki kapaletle kaldı. Ürümçi şehri Shimugo rayonluk bağı orman başkuruş idaresi, ormançılık ve otlak idaresi partiya grubusunun azası, Shimugo bağçısı partiya yaçıkısının şucisi Gavley tonuşturup mındak dedi. 2021 yılı Shimugo rayonunda Shimugo deryası menziri belbiği berpa kıldık. Tüzeş yarı da eslede bar bolgan 8 metre kenlikteki derya yolunu rayonlarının yer şekli asasen 13 metreden 80 metre kışken ayıttık. Derya kırgıkıda tahminen 60% etrafı da eslideki ekologiya derya kırgıkıdın faydalandık. Nöbette bu rayonda türlük yavayı hayvandın tahminen 12 kılı var. Süzük suyunun uzakçı ekşi, uzak ünümlük başkuruş koğdaşka teyhimi muhtaç. Ürümçi şehri Shimugo rayonu, 3 derecelik derya köl başlıkı tüzümünü umumi yüzlük yolu koyup, derya çarlaş ve meselelerini kayıtma inkas kılışının daimlik mekanizmini ornutup, deryaga bulgumu koyup veriş eğizlerini retke turguzup tekşirişini, yanımı küçeytip, ekologiyanı esliği keltirişki dair türlerini, tertiplik yolu koyup, suni teyhimi süzük, dereklerini teyhimi yeşil, menzirini teyhimi güzel kıldı. Ürümçi şehri Shimugo rayonu Shimugo koçu başkarımısı Yanhı yolu mahallesindeki derya başlığı Go Seyvin mındak dedi. Asaslıkı derya boyudaki kökertiş orman belbiğini nişallap, derya suyunu bulgaş ehvalıgı karta çarlap tekşürüşüne yolu koyup, derya başlığı epçisi de vaxtıda hatırladık ve inkas kaytırdık.
0: Әмді мейхір мұхаббетке толған тияншан, Шинжанғы нешалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Xəbi ölkəsi ömək təşkilatı şəklində

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde Abdunum rayonumuz Cipslaşkan Nahiye rayonu davalaş ortak gevdesi boyunca yötkep diagnoz koyuş, kollektif diagnoz koyuş mülazimet merkezi kuruluşunu hakiki ilgiri sürmekte degen haber diktinladı buludu. Abdunum rayonluk Sahiye Sağlamlık Komitetinin haberine asaslanğanda Abdunum rayonumuz Cipslaşkan Nahiye rayonu davalaş ortak gevdesi yötkep diagnoz koyuş mülazimet merkezi kuruluşunu ilgiri sürüvatkan bulup bu yıl 9-cı ayının ahırgıca 70% etrafıdaki nahiye, şehir, rayonunu kaplaş, 2027 yılının ahırgıca toluk kaplaş aydınlaştırılgan. Abdunum rayonluk Sahiye Sağlamlık Komiteti yakında besip tarqatkan Cipslaşkan Nahiye rayonu davalaş ortak gevdesi yötkep diagnoz koyuş, kollektif diagnoz koyuş mülazimet merkezi kuruluşu körsetmesige asasen Nahiye rayonu davalaş ortak gevdesi başlamcı doktorxanığı tayınıp yötkep diagnoz koyuş, kollektif diagnoz koyuş mülazimeti merkezi tesis kılıp ambulatoriyada müstakil mülazimet rayonu tesis kılıp bir tutaş başkuruş, müstakil yürüştürüş, bütün musabilik yip halkılık endezini yolu koyup 24 saat ciddi inkas kaytırış bilen təminlaydı. Merkez, her kaysi doktorxana rayonları, şöbe doktorxanalarda punkit nokta tesis kılıp uzartılma mülazimet noktası kılıdı. Asası katlam şöbe doktorxanaları davalaş iktidarıdan eşip ketken ağırıqlarını uçuratkanda merkez arqılıq bivasta nahiye derecelik doktorxanalarga yetkisi buludu. Nahiye derecelik doktorxanalardaki mürekkep ve davalaş teskisellerini merkez arqılıq yukarı derecelik doktorxanalar bilen tez udullaştırılısı mı buludu. Abdunum rayonluk Sahiye Sağlamlık Komiteti Asası Katlam Sahiye Sağlamlık Başkarımızının muavin başlığı Lo Yung mundaq tunuşturdu. Merkez kurulgandan keyin davalaş ortak gevdesige aza her kaysi urullar urullaştırışka bir tutaş boysunup tüzüm cihetin derecige ayırıp diagnoz koyuş davalaş yolunu ravallaştırıp ammini kiçik kesellerini asası katlamda davalaş, çoğun kesellerini doktorxanada davalaş, asası katlamga kaytıp salametlikni eslige keltürüşke tedirici adetlendirip nahiye rayonada kesel körüstüş nispetini üzlüksüz östürüdü. Ama üçün etkanda kesel körüstüştiki en bivasta təsiratı tihmu asal iş buludu. Merkez bütün nahiyedeki her kaysi doktorxana rayonları şöbü doktorxanalarının karvat ve mütexessislər numarını bir tutaş uğurlaştırdı. Doktorxanada yetişki doğru gelgende merkez nahiye yeza 2 derecelik doktorxanalarının karvatlarını maslaştırıp vaxtıda kubul kılıp davalaşka kapaletlik kılıdı. Mütexessislər ambulatoriyasiga körünüşke doğru gelgende merkez numar mənbəsini bir tutaş pilalab oldun kilişki yerden berdi. Özü numar talaşısı mı buludu? Bimarlar yezi bazarlık doktorxanadan nahiye derecelik doktorxanığı yetkelse tekrar numar iliş, tekrar tekşürtüş hacetsiz. Merkez oldun uğurlaştırdı. Kesellik ehvalı mukum, yezi bazarlık doktorxanalığı yetkülüp, salametlikini eslige keltürüşke doğru keledigan bimarlarga karata, merkez davalaş ve salametlikini eslige keltürüş lahiyesini asasi katlam doktorlarga yetküzüp berdi. Zörür tepilganda nahiye derecelik davalaş, perviş kılıç kollektifini maslaştırıp, tövenge tüşüp yetekçilik kılıçka maslaştırıp, davalaşını üzüp koymaslıqa, salametlikini eslige keltürüşke kapaletlik kıladı. Merkezge məxsus xadim səplindigan bulup, 24 saat ciddi əhvalgı taqabıl turudu. Ciddi, xətərlik, iğir kesellə merkez arqılıq tez sürətdə yuqarı dərəcəlik doktorxanalığa udullaşdırılıdı. Yenə, ammının davalanış suğurtisini başqa cayda enge olduruş rəsmiyyətini bicirişigə yardım berib, alaqadar siyasətlərini təşviq qılıb, ammının davalanışını teximi düşünüşlük, teximi xatır cəm qılıdı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şitin Apitalının 6.0 pilot nusxası toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalğısız hemra boludu.
2: Saat 8:20'da Sulu Şitin Apitalının 6.0 pilot nusxası yeningizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, haber körəlaysız.
3: Saat 9:20'da Sulu Şitin Apitalının 6.0 pilot nusxası yeningizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldan, uçurlardan haberdar bolalaysız.
2: Saat 11'de Sılu Şitin Abdital'ın 6.0 pilot nüskesi yeniğinizdeki icariyet hemrayınız, AI yazıcılık yardımcınız, ilhamınızı urgutudu.
3: Saat 13.20'de Sılu Şitin Abdital'ın 6.0 pilot nüskesi yeniğinizdeki pultice hemrayınız, cugulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırcam olsuz.
2: Saat 14'de Sılu Şitin Abdital'ın 6.0 pilot nüskesi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız, Sılu Şitin Sodi Şehircisi'nin Şincan'ın özgeç soğuklarını halgan çağda setip alalıyız.
3: Saat 16'da Sılu Şitin Abdital'ın 6.0 pilot nüskesi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız, ilgili tikleş uyumuz olsa Sılu Şitin Abdital'ı yardım verdi.
2: Saat 17.20'de Sılu Şitin Abdital'ın 6.0 pilot nüskesi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız, medeniyetinin çigrası yok, İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'de Sılu Şitin Abdital'ın 6.0 pilot nüskesi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız, AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20.20'de Sılu Şitin Abdital'ın 6.0 pilot nüskesi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız, bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'de Sılu Şitin Abdital'ın 6.0 pilot nüskesi yeniğinizdeki tenerket hemrayınız, sağlamlıkla emrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sılu Şitin Abdital'ını çürüp serhil mazmunladın huzurunu.
7: Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiran talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiran talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiran talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар ва амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін ва істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
8: Бу программаны Шинжаң радио телевизия станциясы белән Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты берлешеп башкарган. Фәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагынлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын элеш сагынлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән саклыгы зур байлык программасында Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты белән берлектә сагынлыкны илгер сүрүш, фәнне умумлаштыруч дәресханәсе, фәнне умумлаштыруч сәйипсе тәсис кылынды. Илем фән билемләрен умумлаштырып, илем фән рухыны әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул тәҗәббүс кылайлы.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sayfımızda yürek tuyuksuz toktap kalsa, kandak kılganda tezden birinci vakitte canlı kutkızgılı buludu diyen mezmunda sözlep birimiz. Yürek tuyuksuz toktap kiliş, adi kılıp etkanda yüreknin kan sıkıp çıkırış ıhtıdarı tuyuksuz toktap kilip, ademni əs hoşını yoktuş, tumur soğuşu yokap gittiş, nəpəs toktap kiliş haldegi çürüp koyuşunu körüstüdü. Eğer bir neçe minut işçi de əsligi kelmese, çoğun meni qatarlıq muhim əzalağa iğir derecede kan ve oksigen yetişmey hayatlıq ahırlışıdı. 6. ayının 1. günüden 7. günü geçe, Jongo yürek öpkini əsligi keltürüş hepteliki. Tən saqlıqı zor baylıq programısı sizge ilmi usulda ciddi kutkuzuşunun 4 qademlik usulunu öğütüdü. Yürek tuyuqsız toxtap qilish qaysı vaqtda yuqri pallaga yetidi? Xuddi biologiyalik soatga o'xshash yurakning tuyuqsız toxtap qilishidimi kech kunduz ritmi ko'riladi. Tushdan burun ko'rilish yuqri pallasi bo'ladi. Yurak nima uchun tushdan burun asalla ish tashlaydi? Mutaxassislar bundoq tushuntirdi. Birinchi, odam badanining kechida modda almashishi ostilaydi. Atiganda o'rnidan turganda qon nisbatan yepishqoq bo'lib, qonning iqishi osti bo'lgachqa asalla qon tumur kaplashmasi paydo bo'ladi. 2. Tushdan burun kayfiyat texmi oson hayajonlanib, adrenalinning kerilish kuchi o'rlaydi. Simpatik nerva hayajonlanadi. Qon besimi o'rlaydi. Yurak ritmi tezlashadi. Yurak sanjiqi, yurak muskul tiqilmasi, yomon sifatlik yurak ritmsizligi va yurak zaiflash qatorliklarning ko'rilish xavfini oshiradi. G'arbiy shimol rayonida kechqurun kasallik ko'proq ko'riladi. Bu xil ahvol bu rayonda kechi bilan kunduzning vaqt o'zgarishi, temperatura farqining bir

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşı mısınlar? Şincan Haberler programımızın anlıcınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 2. günü, Seyşembe. Avallı havar ayı nazar çelip bakaylı. Bugün keçiden ayet gündüzü geçe Tian Shan'ın şimali etigi, Cenobi Şincan oymalıqı, Şarkı Şincan Katarlıq caylanın kısmen rayonlarda 35 Celsius gradüstün yukarı bolgan yukarı temperaturluk havar ayı görülüdü. Turpan şehrinin kısmen caylarda temperatura 45 Celsius gradüstün aşıdı.
2: Ürümçi şehirde bugün keçiden ayet gündüzü geçe hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Töben temperatura 23 Celsius gradus, yukarı temperatura 33 Celsius gradus buludu.
1: Emdi, bu kıdımkı programımızın asası mezmurlarını tonuşturumuz.
2: Çön Şaucan, Abdonum Rayonluk Arıqpxanını da təkşürüp tətqi kılganda və söhbətləşkəndə Arıqp hizmetinin süpti və mülazmət səviyyəsini sicil östürüp, sosial sik zaman vilaşqan Şincan kuruşqa teximi yaxşı mülazmət kılış gerek təb təkitlədi.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupisi 24-cü Türkümdə amma paşqılğan 48 ərziyyət dilosunu Abdonum rayonunun becirişigə tapşırdı.
2: Abdonum rayon çarvıçılıq dair 9 maddelik siyasetki dair bir qatar siyaset tədbirlərini sicil əlalaşdırıb, göşqalısının süpütünü östürüş, sütçiliknin ünümünü aşırış, göşqoyi məsulatını köpəydişini ilgir sürüdü.
1: Birinci aydan törtüncü ayıca Şincan'ın kölümdün yukarı sanayet koşulma kımeti, Bultur Qoqşaş Mezgildigidin 7.10-5% eşip, Memleketninkidin 1.10-9% poyunu yukarı boldu.
2: Bintuan'nın şorluk su, belikçiliği, bakımcılık umumi kölümü 12.000 moğı yetip, ilgirki şorluk yer, tədirci halda xalqını beytip, kırımını aşırdıgan kök ranglik aşlıq ambırıqa aylandı.
1: 2026 yıllık EYPAU, Cungu Taklimakan'ın ayrılış halkıra ralli müsabıqısı muvaffakiyetlik ayaklaştı.
2: Emdi haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. 19. kıtımlı halkıra arıqıp günü geliş aldı da, Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin şujesi Çin Şaucan bugün Abdonum Rayonluk arıqıp kanıgı berip, təksürüp tətkik kaldı. Hem de alaqıdar kadımlar bilen söhbetleşti. Baş şuji Xi Jinping'den arxiv hizmeti doğrusundaki mühim yol yoruğu, tasdiqi yol yoruğunun ruhunu çoğunluğu ögünüp, ızıçılaştırıp, yeni tarakiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılıç tedbirini toluq dalcayda, umumi yüzlük ızıçılaştırıp, cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çın puhta tutup, partiya merkezi komiteti Şincan'a belgülep bergen 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini közlep, arxiv hizmetinin süpüti ve mülazmet seviyesini sicil östürüp, arxiv baylıqının kımmetini toluq cari kıldırıp, Cunhua milleti ortak yevdisi eğinin müstahkemleş, sosyalistik zamanı birleşkan Şincan kuruşka, teximi yakşı mülazmet kılış kerek deb təkidledi. Tekşürüp tətqiq kılış davamında Çin Şaucan sakılınıvatkan arxivlarını görüp, Abdonum rayonunun arxiv baylıqı kuruluşu, noktuluk arxivlarını qoğdaş, əsliyi, keltürüş, texniki tətqiqatı, eçiş, paydılınış hizmetinin ilgirləş nəticisini çoğunqırı ilgilidir. Alaqdar yoldaşlar bilen söhbətlişi fikir almaşdırdı. Abdonum rayonunun arxiv hizmeti doklatını anladı. Çin Şaucan bunlarını təkidlədi. Bütün Abdonum rayonundaki arxiv tarmaqları doğru siyasi yönelişte çıng turup, partiya üçün arxiv başquruş, dövlət üçün tarixni saqlaş, xalq üçün xizmet qilish məsuliyyəti burçunu haqiqi zimmisiga elib, tarixni saqlaş, hakimiyet işlərigə yardımlaşish, adam tərbiyələsh tüp vəzifəsini zitçördəb, arxiv işlərinin yuqori sifətli taraqqiyatı turtki bolishi. Cunhua milleti ortak gevdesi kuruluşuna alığı sürüşken küyüş koşup arxiv baylıqını çoğunqır etişini küçeytip, Cunhua milleti ortak gevdesi tarihi, köpkıllık bir gevdeleşken Cunhua millet endisi tətqiqatını çoğunqırlaştırıp, kızıl geniği zor güç bilen varislı kılıp, Cunhua münevver enenvi medeniyetini evici aldırıp, her millet kadrları ammasının beşini kalıptını itiraf kılışını küçeytişini puhta tarix asasıgı iyi kılışı. iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga mulozamat qilib 15-5 yillik yirik plandagi zo'r strategiya, cho'ng-cho'ng qurilish, cho'ng-cho'ng tur, zo'r faoliyatlarning arxivini to'plash, boshqarishni kuchaytirib, organ idoralarining arxiv xizmatini yaxshi tutib, korxonalarning arxiv xizmatini ijodiy yaxshi ishlab, davolini sug'urtisi, ijtimoiy sug'urta, ma'arif, ishqi o'rinlashtirish qatorli xalq turmushi arxiv xizmatining saviyasini o'stirib, arxivni tashviq qilish, ko'rgazma qilish va qonun bo'yicha yechib etishni faol olg'a surib, a'lo sifatlik, yuqori unumlik arxiv xizmati orqali umumiyatga, ommaga texim yaxshi mulozamat qilishi tipini raqamlik tipqa o'zgartirish va oqillashtirib darajasini o'stirishni tartiblik olg'a surib raqamlik arxivxona arxiv uyi qurilish qadamini tizlatib sun'iy aql texnikasini qo'llanishni kuchaytirib arxivxona arxiv ombirini qiliplashtirish qurilishini olg'a surib bexatarlik mudofaa sepini mustahkamlab arxiv xizmatining zamonaviylashi saviyasini uzluksiz o'stirishi partiyaning arxiv xizmatiga bo'lgan umumiyuzlik rahbarligini kuchaytirib xizmat mexanizmini takomillashtirib kafolatlantirish salmoqini zo'raytirib arxiv kadrlari qo'shuvini qurilishini chin tutib to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasini puxta qanot yaydirib qattiq sinoqlardan o'taladigan stilni tirishib tovlab yangi davrdagi arxiv xizmatini yaxshi ishlashni puxta kafolatga ega qilishi kerak. Qadın kabin faoliyatga qatnashdi.
2: Endi markazning ekologiya moyit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sayyibimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Avtonom rayon bugun markaz ekologiya moyit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhsi 24-chi turkumda bejirishga topshirgan nuqtalik diqqat qilingan 5 deloni o'z ichiga olgan, ammo pash qilgan 48 arziyat delosini topshirib oldi. Buning 36-si telefon orqali, 12-si xat orqali pash qilingan. Bu 48 deloning 30-i Urumchi shahrining nuqtalik diqqat qilingan delo 2, 4-i Qumul shahrining nuqtalik diqqat qilingan delo 2, 3-i Iliqozoq avtonom oblastining nuqtalik diqqat qilingan delo 1, 3-i Qashqar viloyatining, 2-si Tarbag'atay viloyatining, 2-si Sanjuqoyzo avtonom oblastining, 1-i Bortla Mong'ul avtonom oblastining, 1-i Turpan shahrining, 1-i Qizilsu Qirg'iz avtonom oblastining, 1-i Xotan viloyatining. Bu turkumda bejirishga topshirilgan arziyat delolarni moyit bulg'ash ahvoli bo'yicha turga ayirganda 60% bulg'ash delosi 17, ekologiyani buzg'unchilik quchirtish delosi 10, shovqin orqali bulg'ash delosi 9, qattiq tashlanduq orqali bulg'ash delosi 6, suv bulg'ash delosi 1, boshqa turdagi bulg'ash delosi 5. Markaz ekologiya moyit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhsi 6-chi ayning 2-chi kunigacha 24 turkumda nuqtalik diqqat qilingan 91 deloni o'z ichiga olgan, ammo pash qilgan 1221 deloni avtonom rayonning bejirishiga topshirdi. Buning 1022-si telefon orqali, 199-i xat orqali pash qilingan. Yuqorqi arziyat delolari joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqador belgilimi bo'yicha bejiriladi.
1: Stansiyamiz qabri. Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhi 5-chi ayning 24-chi kuni 15-chi turkumda ommaga pash qilgan 52 arziyat delosini avtonom rayonning bejirishiga topshirgan dedi. Buning uchun aloqador belgilimlarga asosan oshkorlanmaydi. Talabga asosan bu turkumdagi ommaga pash qilgan arziyat delolarini bejirishga o'tkazib berish va nazorat qilg'ach tuzitish ahvolini oshkorlash jadvali jamiyatga oshkorlandi. Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq hukumatining to'r bekitidan ko'rikli bo'ladi.
2: Endi yeng idiya orqali yeng musobaq yetakchilik qilaylik. Topshiriqni as ching saqlab 15-5 yilda jasorat bilan olg'i ilgirlaylik sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muxbiri Lei Ming xabar qiladi. 15-5 yil mazgilida avtonom rayon chorvachilikka doir 9 modliq siyosatga doir bir qator siyosat tadbirlarini sijil a'lolashtirib, go'sht qolisining sutini o'stirish, sutchilikning unumini oshirish, go'sht qo'yi mahsulotini ko'paytirishga haqiqiy kafolat qilib, go'sht turi umumiy mahsulotini 2,350,000 tonnaga yetkazishni tirishib qo'lga keltirib, a'lo sifatli chorvachilik mahsulotlarining nomini texmo chiqirib, markasini texmo tonutudu. Yakında Çöçek Şehirlik Yez İgliki Yez İdarısının Çarvıcılık Mal Doktorluk Hizmetçileri, Şincan Tianyang Çarvıcılıkı ve Bozdak Bazırı, Dongmin Bakmıçılık Kespi Kooperatifi Katarlık Çaylarına berip, yardım pulunun tarqıtılış ahvalını inıqlap, meblağ tarqıtış süratini tekşürdü. Bu qitimki tekşürüp ötküzülüşte dikkat, Tuğuşcan inek bakıçılarına yardım pul beriş, Tuğuşcan sağlık bakıçılarına

0: Bu şirket sicil türde teknik de yenilik yaratışta bösüş hasılı kılıp 10 türlük keşfiyat patenti. Yüznece türlük emeli kullanılırdıgan yeni tipteki patentki tayinip mükemmel kesip zenciri şekillendirdi. Nöbette şirket diametri derecedin taşkırı çoğun turbo materyalı işlep çıkırış teknikisindeki kıyın meselini alkaldı. Hem de 6 işlep çıkırış liniyasının yıllık işlep çıkırış iktidarını 100 bin tonluğu yetküzdü. Şirketin muavun baş direktörü Şiye Cırşan muhbiri kımındak dedi. Bu işlep çıkırış liniyasında işlep çıkırdığın turbinin en çoğun diametri 4 metre yetedi. Hazır kabul kılgan zakızımız işlep çıkırış iktidarımızdan eşip ketti. İkinci kararlılık türge tahminen 100 ça Şincan'ın renklik metal, elektrik energiye, kimya sanayiti, tokumuculuk kesbi yukarı eşiş alca Şincan'ın renklik metal, elektrik energiye, kimya sanayiti, tokumuculuk kesbi yukarı eşiş altını saklap sanayetinin eşiği koşkan tövbisi gevdelik bolgan. Bolup mu 4. ayda metal alkogol, sap fitalı kesil tasi, etilin gelikol katarlık, noktalı kimya sanayiti mesulatlarının bazı sıcıl örlep, rayon içindeki nurgun kimya sanayiti karhanesi yukarı yüklük işlep çıkırış ağlıtını saklayan. Kumullu Guanghui Muit Kogdaş Penteknik Çektik Şirketi, aldınkı 4 ayda cemi 87.600 tonla, etilin gelikol işlep çıkırıp, ticaret önümünü mukum aşırdı. Şirketin muavun baş injineri Yang Ming mındak dedi. Teknik özgertiş türlerini başkuruş ve cahide emeliyleştiriş, energiyeni inçkileştirip başkuruş, açkuşluk teknikilerde ötkelge ucum kılış katarlı hizmetlerini noktuluk ilgir sürüp, kurulma, üskünlerinin uzak müddet yürüyüşüge kapaletli kıldık.
1: Stansımız haberi. Bintuan, şorluk su bilikçılıkını, taraqi kıldırışını, şorluk yerden universal faydalanışının muhim yönlüşü kılıp, Yeşil, yukarı önümlük bakımcılık endiyesinde ülke köyüstüp kengeytip, ilgirki şorluk yerine tedirci aldı, halkını beytip kırımını aşırdıgan kök açlık ambırı aylandırdı. Cungu su mahsulatları pen tatqiqat orne, Nanhay su mahsulatları tatqiqat orne kirgüzgen. Bintan birincisi, Aral şehirde netçe ay köngül koyup yetiştirilgen bir türküm deniz okun bilgi bilicalları yıkında taşkı kölçekke resmi koyup berilip, kölemleşken bakımcılık işkaşırıldı. Aral şehri, Çanşin Bilikçilik Çeklik Mesuliye Şirketinin mesuli, Huang Jiahua, deniz okun bilgini kölemleştirip bir kişinin körünerlik ıksadi ünüm yardıdıqalıqını bildirip mındak dedi. 4-5 ay aldın köngül koyup haber alğandan kiyin 120 000 tal belijanni kölçekke resmi koyup berdik. Bu yıl 9-10 ayda resmi bazarga silişini mölçerledik. Nöbette, Bintan 1-ci Aral şehri 5 000'dan artık şorluk su bakımcılık yerini ecip, Lofey bilgi, Canubi Amerika Ağ Pravraki, Derya Okun bilgi, Kaliforniya Okun bilgi katarlık köpkül bilik nesillerini bekişini sınak kılıp, muvaffaqiyat kazandı. Bintan 1-ci çarvıçılık su mahsulatları taraqiyat mulazmet merkezinin injineri Can Deyen, deniz okun bilgi bakımcılıkının muvaffaqiyatlik buluşunun şu jayda paylanış tesip olgan şorluk suni bilgçılık sahası da toluk şiltiş imkaniyeti iyi kılgalıkını bildirip mındak dedi. Bu şorluk suda bekiladigan bilik türlerini kengaytish bakımcılık kurulmasını tengşeşte intayn yaxşı ilgir sürüş roluğu ige. Yakınki yıllar dumgan Bintan'nın su mahsulatları bakımcılık pen tadqiqat kollektibi mevqeni caylarının su süpti alayidligiga koyup, okşaşmagan şorluk su süptigi karta bekişki muvafiq keladigan türlerini tanladı. Hazır kadar Bintan'nın şorluk su bilikçılıkı bakımcılık umumi kölümi 13 000 moğu yetti. Bakımcılık türleri Lofey bilgi, Kaliforniya okun bilgi, Canubi Amerika Ağ Pravraki, Köy kıskışbağı katarlık 13 türünü kapladı. 2025 yılı Bintan'nın şorluk su mahsulatları miktarı 10 000 tonudun eşip, mahsulat kımeti 200 milyon yuan yetti.
0: Stansımız haberi. Bugün Şincan Hongshanzui Porti, Pesli karakterlilik takaşını ahırlaştırıp, portunu yetişine esliğe keltirip, çigradını girgen Tunci Türk'ün yolu uçunu kütü aldı. Şu günü Mongolia Döltü'nün Bayan Olgay Ölküs'ten gelgen yolu uçula, çigradını kırış resmiyetini tamamlıqan denkin, devletimiz çigrası içeği onuşluğa kırıp, çigra halkıgan soğudu seferini başladı. Hongshanzui Porti,

0: sistemasini mukammallashtiramiz.
1: Endi güzel Cungu Sefri sahipimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız haberi. Birinci şehirdeki Şimugo deryası ilgili sanatını terakki kıldırış, yundu koyup veriş katarlık meseleler tüpeldin bir mahal, şehir ahalları özünü kaçırdıgan, bulgangan derya bolup kalgan idi. Köpyel sistemilik tüzeş arkalık bugün iki günde Şimugo deryasının suyu süzük, kırkıgı yeşil, menzersi güzel. Yakın ravan haletke gelip, ekologiyada kepineksimin özgürüş işe aşırılıp, şehir süpütü östürülüp, amının bəxt duygusu aşırıldı. Baş yazdaki Şimugo deryasında derya suyu şırıldap ekip, derya boyu yeşillikı pürkendi. Yeşil baş ördek, karı leylak katarlık yavu kuşla su yüzde pesleyip uçup, ozuk ızdep yürettik. Nurgun şehir ağlısı naiti memnunluk bilen derya boyu da seyli kılıp beden çenik durup süret küçü batattı. Şehir ağlısı Erkin Abdüriyem mındak dedi. Bu yerde hem yeşillik hem su ba, menzirisi mi güzellikken biz seyli kılıp ayrılınıp körüp baktık. İlgiri sanayet ve turmuş gereksiz suyu bir vasıta deryağı koyup yerleşke, Şimugo deryasının kısmen derya bölgenin su süpüte bir mahal maçarlaşıp, derya yolu tınıp, kırgak muhiti bulgunup, kalay mı kalışıp ketken idi. 2013 yılı Ürümçi şehri Şimugo deryasının bütün yakın rayonu da ekologiyalik muhit tüzleşine umumi yüzlük başladı. Şimugo rayonu emeli çağrı kolunup, yundu töküşünü tüzeş, derya yoldaki lay latkılarını tazılaş, ekologiyanı əsləyi keltiriş, menziri derecesini östürüş katarlık tedbirlerini yolgu koyup, ekologiyanı tüzeşini şehir tarakiyatı bilen organik yuğuruşka, hakiki kapaletlik kıldı. Ürümçi şehri Şimugo rayonluk bağı orman başkuruş idarisi, ormançılık ve otlak idarisi partiya grupisinin azası, Şimugo bağıtısı partiya yaçıksının şucisi, Gavley tonuşturup mındak dedi. 2021 yılı Şimugo rayonunda Şimugo deryası menziri belbiği berpa kıldık. Tüzeş yanında əslədi bar bolğan 8 metr kenglikteki derya yolunu rayonlarının yer şekliği asasen 12 metrden 80 metr kışken aittik. Derya kırgıkıda tahminen 60% etrafı da əslidiki ekologiya derya kırgıkıdın faydalandık. Növette bu rayonda türlük yavayı hayvandın tahminen 12 kılı ba. Süzük suyunun uzakçı ekşi, uzak ünümlük başkuruş koğdaşka teyhimi muhtaç. Ürümçi şehri Şimugo rayonu, 3 derecelik derya köl başlıkı tüzümünü umumi yüzlük yolu koyup, derya çarlaş ve meselelerini kayıtma inkas kılışının daimlik mekanizmini ornutup, deryaga bulgumu koyup veriş eğizlerini retke turguzup tekşürüşünü, yanımı küçeytip, ekologiyanı əsligi keltirişki dair türlerini, tertiplik yolu koyup, suni teyhimi süzük, dereklerini teyhimi yeşil, menzirini teyhimi güzel kıldı. Ürümçi şehri Şimugo rayonu Şimugo koç başkarımısı Yanhı yolu mahallesindeki derya başlığı Go Seyvin mındak dedi. Asaslıkı derya boyudaki kökertiş orman belbiğini nişallap, derya suyunu bulgaş ahvalıgı karta çarlap tekşürüşüne yolu koyup, derya başlığı əpçisi de vaxtıdı hatırladık ve inkas kaytırdık.
0: Әмде мейхір мұхаббетке толған Тияншан, Шинжанғы нешалық ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Хабей өлкісі өмек тәшкілді шекліде Шинжанға дабала шәхетті ярдан берішіне пағал қанат яйдырды. Бұл жәрянда түркім-түркім дабалыш мұтахасесілері Байынғылын областыды елтіздардып, әлі сүпәтлік дабалыш байлықы еліп-келіплі қалмай, өгітеш, ярдан беріш, еттеклі шекліде шу жайды еліп кетмейдіған дабалыш әтірді қалдырышқы түрткі болды. Байынғылын областылық халық докторханыста 71 яшлық Әхмет Турды қалқансыман бәз кесіліне қайты тәкшірту ататты. Әхмет Турды бұлтыр қалқансыман бәз кесіліге кіріптар болғалықы инықланғаннан кейін Үрімчі шәрдіке 3А дәрежелік докторханығы беріп дауаланмастан шу жайдыке Шинжанғы ярдан беріп алған мұтахасислер амбулаториясыға келішіні таллады. О, мұхбері мұндақ деді. Оларның техникасының найт юқыр ішкелікін аңлап, бұл ерге кесел көрсеткілі келдім. Хабейнің Шинжанғы дабалыш жәді ярдан берші еліп келген өзгіріш, Әхмет Турдыға мұшындық шенч берген еді. Xabiy ölkəsidəki 7 ölkə dərəcəlik doktorxana, 17 kəsbi mütəxəssislər kollektivi ilgirki 2 nöqtə boyunca yardım veriş əndisini buzub

0: ko'ngil qo'yib puxta ishlaymiz.
1: Stansimiz qabri. 17 kun keskin ilishish 7500 kilometrlik oxirgi chekki jang e'lon qilish orqali 2026 yillik Aypao Jongu taklimakonni aylanish xalqaro ralli musobaqasi 6 oyning 1 kuni Oqsu shahrida muvaffaqiyatli oyoqlashdi. 2026 yillik Aypao Jongu taklimakonni aylanish xalqaro ralli musobaqasining yopilish marosimi va mukofot tarqitish marosimi 6 oyning 1 kuni Oqsu shahrining Kino kichik bozorida o'tkazildi. Mas'ul bo'lib o'tkazgan taraf musobaqa tashkiliy komiteti tartib bo'yicha bu navbatlik musobaqaning har qaysi guruhlardagi mukofot qirishgan avtomobil mohirlari, munavvar avtomobil atratlari, munavvar xizmat kollektivlariga sharaf mukofoti tarqitib berdi. Changcheng Xopao Dongli avtomobil atratidagi musobaqaga qatnashgan avtomobil mohiri Li Shaowen mukofot lonqisini ko'tarib, noyit ayajalini bundoq dedi. Bu qitim mukofot lonqisiga erishganligimizdan noyita xushal bo'ldik. 10 necha mukofot lonqisini qo'lga keltirdik. Bu qitim musobaqada saviyamizni muqim joriy qildirdik. Kelar navbatlik musobaqada davomli yaxshi natijani qo'lga keltirishga tirishimiz. Bu navbatlik taklimakonni aylanish ralli musobaqa musobisi Tianshanning janubiy shimolini to'g'risiga kesib o'tib, ilgirki Erntdan kelgan 299 avtomobil mohiri, 152 musobaqa avtomobili qatnashdi. Erntdan kelgan 299 avtomobil mohiri, 152 musobaqa avtomobili qatnashdi. Mahirlar yo'l bo'yi jangga otlanib, cho'llik, qumliq, jilg'i qatorliq intoyin nachar yer shaklida o'ziga jang e'lon qilib, oxirgi chekdan halqib, sur'at va qaynoq hissiyot, iroda va tar orqali yuqori saviyalik dala ralli musobaqasini namoyon qildi. Shiposin Kayu ralli avtomobil atrining musobaqaga qatnashgan mohiri Fang Mingji bundoq dedi. Bu musobaqa tarixdan buyongi musobaqalarga qaraganda musobaqa bo'lki orliqi eng uzun bo'lgashqa xirs haqiqatan zo'r bo'ldi. Yeng ustang N39 musobaqa bo'lkida bak charchab ketgan bo'lsakmi, tishimizni ching tishlab bardoshlik berib, yana musobaqani o'ngishliq tamomladik hamda mukofotga erishib noyita xushal bo'ldik. Keyingi navbatlik taklimakonni aylanish ralli musobaqasida ko'rishaylik. Dövlət içindəki ən yuqarı dərəcəlik avtomobil, motosiklet dala müsabiqəsi bolğan Təklimakanlı aylanış ralli müsabiqəsi Şenjanda köp il ötküzüldü. Bu növbətlik müsabiqə kəsbi maharət tən tərbiyəsi arqılıq sayahəçilərini cəlb qilish, ümumi xalqın qatnışış qızğınlığına mədəd veriş, mədəniyyət, sayahəçilik baylığını çoğunluq yuğuruşdak tərəqqiyat əndiyisi arqılıq tən tərbiyə, mədəniyyət, sayahəçiliknin mas tərəqqiyatı türkü bulub, Şincanın həybətli güzəl təbii mənzərəsi, özgücə rayon sihri gücü və cuş urub ravajlanmaqan həyatı gücünü hər tərəfləmə namayan qıldı. Oqsu shahri alisi Luofang musobaqaning oyoqlashish marosimini ko'rdi. U mundoq dedi. Xilm-xil musobaqa avtomobillari va musobaqa avtomobil mohirlarini ko'rdik. Naq maydonda yana odamsiz ushqu o'yini, salyut kechilik qatorliq esil nomorlarni ko'rdik. Shenjonglik bo'lsubdim bilan cheksiz iftixorlandim. Texmo ko'p xalqaroliq musobaqalarning Shenjongda o'tkazilishini umid qilaman.
0: Stansimiz qabri. 2026 yıllık Jungu Taşyol Velisipet Kespi Birleşim Musabıqsı Bağraş Gölü Bikti hem Tuncu Nevetlik Jungu Şihay Bağraş Gölü'nü ayılınıp Velisipetlik Seyli Sayahat Kılıç Faaliyeti 6 ayının 1. günü ötküzüldü. Bu musabıqa Ali Dərcili Kespi Birleşim Musabıq bilen Umumi Xalık Velisipetlik Seyli Sayahat Kılıçını çonkuru yuğurup Maharet Arkılık Yitekleş Umumi Xalık Katnışış Mədəniyyət Tənterbiyyə Sayahatçilik Biri Gəvdiləşkən Velisipet Miniş Katı Ziyafeti Bərpa Qılıdı. Musabıq meydanı da memleketinin her kayıs şehirlerinden gelgen, o yette kespi velisipit etirdedi ki, 127 tenerketçi süzük su, kök Osman bilen girelişip getken, Kölünü ayrılmış musabıkı yolu da keskin musabıkılaştı. Musabık yolunun umum uzunluğu 202,6 kilometre olup, velisipet mahirleri Bağraş Gölü aylanımı taş yolu boyudaki suluk yer, köl, kumluk katırlık menzirlerini kesip ötüp, Şucay'ın güzel menzirisine toluk tamaşa kıldı. Li'nin Zhishin Zhouji etirtinin velisipet mahiri Sun Wintao muhbir kımındak dedi. Umum musabıkı musabısı intayın uzun, kıyırlık deri

0: Oynanı sınaş üçün kelgen okuçla ve ata anılarını kütüb alıdı. Turna bilen taşbaka, Vusu'nun yolvas öldürüşü Katarlı koltis numarla bu yerde nöbet bilen orundaldı. Perde arkısta Kasıp Hanı'nın mesulü Li Wei, hizmetdaşları bilen koluğu bambuk kadı elip, pişkan mahart bilen teri korçakını kontrol kılıp atattı. Kölengi perdiste kepinekle larzan usuluk uçup, çıraylık neyluper gülleri kölçekte yeğilip durattı. Kölçekteki taşbak bilen asmandan düşken turna keskin tutuşup, küçük dostlarını küldürüp etti. Li Wei, bu teri korçak oyunu bilen tuncu uçuraşkandıla, bunun bu çunkur mettun bolup kalgallıkını eğitim mandak dedi. Teri korçak oyununu tuncu körgünümde bek kızgarlık his kıldım. 2000 yıldan artık tarihi ige, bedi şekil köz aldımda naayeti callık, təsirlik şekilde namayan bolganda, ihtiyarsız çunkur mettun bolup kaldım. 2014 yılı daşöyde okuvatkan Li Wei, tasadibi fırsatten gayri maddi medeniyet marasları bazarağa bardı. Bu yerde çırak nuri nefis oyulgan teri korçakını teşip ötüp, rengaren sızıkla eks etkende çunkur təsiratkı ege boldı. Bu kiçikidin tartıp, eneni bir medeniyetini kızgın söygeçke, derhal cinen teri korçak oyununun ölkü derecili gayri maddi medeniyet maraslarının vekillik varısını izdep, deristin sırtkı vakitin paydalanıp, oymuçılık, boyaş, kontrol kılış, katarlık maharetlerini sistemilik uygendi. Li Wei mundaq dedi. Teri korçak oyununun ögünüş çeryanda nurgun kıyınçılıkı duş geldim. Oymuçılık halkısı her bir teri korçak oyunu önerbeni üçün özgü can ilan kılış halkısı hesaplanadı. Deslatta kolum köp ketim zahmelendi. Bir meydan mükemmel teri korçak oyununu orundaş üçün yüksek derecede masılışka cümleden teri korçak oyununun sahne cabduklarını yasaçta kamal etki yetküzüp meşgulat kılış, sınaryenin sahne sözüne pişik yadılışımızın doğru kilidu. Şunun dola teri korçak oyununu callık, təsirlik orulu yalayımız. 2024 yılı Sancı Şerlik Medeniyet Sayahı Tarmakları ve Sahe Cemiyetlerinin kolluşta Li Wei Teri Korçak Oyunu Tiyatr Hanısı ve İcadiyet Kasıp Hanısı kurup gayri maddi medeniyet mirasını körgezme zaldın turmuşka yüzlendirdi. Li Wei eneni bir nakşı ahangı oymuçılık mahartını saklap geliş asasta tiyatr eğitimini elalaştırıp Şincan'ın yerlik amirlerini sındırıp barğansırı köp kişini tiyatr hanığı kırıp teri korçak oyununun sehri küçünü yes kılışkı cəlip kıldı. O mındak dedi. Fakat birli körürmen bolgan taktırdı mı her bir meydan oyununu naiti zok bilen orulaymış. Bu eneni bir maharetini peşkadem senetkarla saklap gelgen. Meningcha bizning bu madaniyatga varislik qilish majburiyatimiz bor.
1: Endi avtonom rayonimizdagi 16 shaharning havoraydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 23 dan 33 Celsiya gradusgacha. Altayda havo ochiq, temperatura 17 dan 34 Celsiya gradusgacha. Chojakda havo bulutliq, temperatura 17 dan 35 Celsiya gradusgacha. Gulcuda hava tutuq, temperatura 20-dan 33 Celsiya gradusgacha. Bortlada hava tutuq, temperatura 22-dan 38 Celsiya gradusgacha. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 26-dan 39 Celsiya gradusgacha. Kütündə hava bulutluq, temperatura 25-dan 37 Celsiya gradusgacha. Şixanzda hava bulutluq, temperatura 24-dan 38 Celsiya gradusgacha. Sancıda hava uçuk, temperatura 25-dan 37 Celsiya gradusgacha. Kumulda hava uçuk, temperatura 19-dan 35 Celsiya gradusgacha. Turpanda hava uçuk bulup keyin bulutlanadı, temperatura 26-dan 42 Celsiya gradusgacha. Korluda hava bulutlanıp keyin ijiladı, temperatura 23-dan 36 Celsiya gradusgacha. Aksuda hava bulutluq, temperatura 22-dan 35 Celsiya gradusgacha. Atışta hava bulutlanıp keyin ijiladı, temperatura 21-dan 35 Celsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutlanıp azraq yağmur yağdı, temperatura 21-dan 36 Celsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutluq, temperatura 23-dan 35 Celsiya gradusgacha. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 23-dan 33 Celsiya gradusgacha boladı. Hörmetlik radio anlıqıcılar, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлат

0: millatining faxrlik qahramonlik eposi 2016 yili davlat darajalik g'ayriy moddiy madaniyat miroslari tizimligiga kirgizilgan 2009 yili birlashgan davlatlar tashkiloti ma'arif pan madaniyat tashkilotining insoniyatning g'ayriy moddiy madaniyat miroslari vakillik asarlari tizimligiga kirgizilgan sahnada artistlar kuchlik orqa ko'rinish bilan manas eposidagi klassik ko'rinishlarni qorliq tog' va kigiz uy elementi yug'urilgan sahna ko'rinishni aks ettirib ko'rurmanlarni hayvatlik pomir egizligi manzarasiga ilib kirdi
1: Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli B turdagi OTC dora tarkibi epimedium oti siliq yopirmoqliq azg'an seriq yo'g'ay burjun urqi yasalmisi Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish. Dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi epimedium oti, siliq yopirmoqliq azg'an, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish. Dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi epimedium oti, siliq yopirmoqliq azg'an, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash Ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish. Dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi epimedium oti, siliq yopirmoqliq azg'an, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish. Dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788.
2: Tianjin rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar sotiladi. Binoning orliqi keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmonxonasi Tianjin 1-nomerli turalg'u rayonining makonlashdi. Tianshan 1-ci nomerlik turalğısının öy setiş qızıq liniyası 0991-556-9999. Şinjan Yuhal Öycay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldan setiş icazet nomeri 202-465-0102-00-125. Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Slow Shooting Atletal'nın 6-0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalğısız hämra boludu.
3: Saat 8:20'da Slow Shooting Atletal'nın 6-0 Plus nusqisi yeningizdeki haber hämrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
4: Saat 9:20'da Slow Shooting Atletal'nın 6-0 Plus nusqisi yeningizdeki sefer hämrayınız. Yol ahvaldın, uçurlardın haberda bolalaysız.
5: Saat 11:00'da Slow Shooting Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeningizdeki icadiyet hämrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
4: Saat 13:20'da Slow Shooting Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeningizdeki pul tijeş hämrayınız. Juğulama numarını tamak biletik almaştırıp hem pul tijeysiz hem hatırcan bulsiz.
5: Saat 14:00'da Slow Shooting Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeningizdeki turmuş hämrayınız. Slow Shooting Sodi şehrisinin Şinjan'ın özgeç soğularını halgan çağda setip alalaysız.
4: Saat 16:00'da Slow Shooting Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeningizdeki ilgilik tikleş hämrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Slow Shooting Aptitali yardım berdi.
5: Saat 17:20'da Slow Shooting Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeningizdeki medeniyet hämrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
6: Saat 19:20'da Slow Shooting Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeningizdeki mezelik taam hämrayınız. AI tamak tizimliki bar.
7: Saat 20:20'da Slow Shooting Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeningizdeki ügünüş hämrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hurcığa aylanıdı.
4: Saat 22:20'da Slow Shooting Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeningizdeki tenerket hämrayınız. Sağlamlıkka hämrah bulup ägişip çeniksiz.
2: Slow Shooting Aptitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
8: Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
9: Cunhua medeniyeti menge nur çeçip sınaklarga baş eğmey teyhimu çolalınıp randar yögümü resim kebi manevi makanımızını obrazlık tasvirlep vermekte.
8: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat bu evlat devamlaşıp Rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
10: Vatan, benim ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp randar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xayirli keç Ürümçi. Xayirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansisi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip,

0: Hürmetlik radyo anıgıçlar. Şinjan radyo televiziya stansının münbet bir programısını alışanlarına karşı alımız. Mən Pərhat Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki məzmunlarda alışı birimiz.
1: Güllünü batkan yezi kentlerine nəzər sahibimizdə 698 milyon yuan Şiho şəhərinin 290 min mu etislikinin süpütünü östürüşkə güç qoşdi. Qaraqaş nahiyyəsinin yeni yer yezisidiki Bey-bey kava pat arada pişip bazarğa silinidu degen məzmunlarını anlattımız.
0: Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizde Bortala şəhərdiki aşbəz Erkin kiçik un yemekliklerge tayinip çoğun bazarını kol keltirdi. Nelkın ayısdiki bakmıcı Huyung Liang işek bir kışkı tayinip beyiş yolu mağdı degen məzmunlar deyiktanladı buludu.
1: Yezi iyilikki yezi dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizde Cemisar nahiyyəsinin Çönsüciye bazırdaki 320 mo yerdeki soğu gül mol hosul nüktü valdi Katarlık uçurlarını anlattığımız.
0: Radyo anlıkçılar. Programı Sinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sırlı uçretin abuncular terminalde mazgademde anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlıklı buludu. Hem de diktanla programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nazar.

0: radio anlıkçılar. Tarbıkatı vilayeti Şehuşehri yukur ölçemlik etis kuruluşunun puhta algısını ciddi. Şehuşehri 2025 yılı yeniden berpaklığan hem de özgertip derecesini öztürgen 290 mın moğuluk yukur ölçemlik etis türünün ilgirlişi olmuşluk bulup, umumi kuruluş miktarının 95%'den köpreki tamamlandı. Bunun içinde kısmen bölekler müddetin burun pütüp hem iş kiriştürülüp, dehkan ailelerini şu yıl nebki eriştirdi. Bugünkü gülün vatkan yüzü kentlerine nazar sahipimizde, Şehuşehri'ye berip yukur ölçemlik etizlerinin yeni kıyabetini körüp bakaylı.
1: Yakında Şehuşehri, Şehu Pazarı, Daven kentindeki yukur ölçemlik etiz birinci bölek kuruluşu nek meydanda. Etiz çalsılışış, yolları torlaşış, östenleri tutuşuş, kurgakçılık bolganda suğarqılı buluş, ölçülük bolganda zey çıkaralaydıgan buluş, ölçümü bu yetçe berpa kılıngan 15.325 moyer növette etis yollarını remont kılışına ağırlaştırış baskıcığı girdi.
0: Şehuşehri Daven kentinin kent ahalısı Tianlong mundaq dedi. Yukur ölçemlik etis berpa kılıngan dinkin özgürüşüne ait zor boldi. İlgiri yerler tarqaq bolğaçqa yezi egilik maşınlarını işki kiriştiriş təzidi. Hazır etizlar salalışıp, ormanlar torlaşıp, eriklar tutuşup, yollar ravalışıp, çoğun tiptiki maşınlar bir vasıta etizgi kirelaydıgan boldı. Soğuruş, oğutlaş teyhmi dəlcaydı boldı. İştecilip, vaqtecilip, tənarq tüvəlidi. Paxta o solumu açdı. 2025 yılı Şehuşehri Şehu Bazırı'nın yukur ölçemlik etis kuruluş türü 4 kent etrafını kaplıgan. Kuruluş umumi külmeyi 43.895 mu bulgan. Bu türde 22 kum tindiriş kölçki 28 başkuş üye yürüyüşleştirilip silinigan. 472.18 kilometre etis torbisi yatkızılgan. 22.400 37 kilometre özten özgertilgen. Şendong Huanghe kuruluş gurui çektik şirketi Şehu Bazırı Daven kenti birinci bölektin nek meydan kuruluşu mesulü Cavyi mundaq dedi. Biz Şehu Bazırı Daven kenti bölekti kuruluş mesulat edip bağdık. Növete soğru sistemisi ve erik özten kuruluş hizmeti tamamlandı. Şunun bilen bile biz süpet menbesini sürüştürüş mekanizmi orun tutup her bir parça etiz

0: bir irq öz tengi karta vibiski ezip kuruluş kılıç mesuliyetini adem geçe emelileştirişin yolu koyup barlık kuruluşunun yukur ölçem talepigi yetişige bu yıllık dehkancılık ziraatlarını suğuruş ve işlep çıkışkı dahil yetküz meslekke hakiki kapalatı kıldık. 2025 yılı Çiğhu şehri 40 milyon yuandan artık meblağ silip Çiğişor bazırda 10 min mu şal yukur süpetlik yukur önümlük işlep çıkırış poç ülgü körüstüş bazı kurun. Plandaki külümü 10150 bir mu bulup yeniden yer üstü suyu optimatik besimlik torba arkalık suğuruş sistemizden 9'unu kurdu. Şunun bilen bile etiz yolu erik özten katarlık yandaş eslerlerini yeniden köpeydi. Zamanı birlaşkan soğuruş östüğün sistemisi ilgirki şal tiyarıkçılıkıda su kemçil buluştak en çok kıyın meselini hal kıldı. Yürüşleşken mükemmel bulgan soğuruş, maşını bilen yer heydaş katarlık əsahalar şal tiyarış tenarıkını ünümlük tüvalletip, işlep çıkırış ünümünü östürüp, şu caydaki dikallarının tenarıkını ticap ünümünü aşırışka emili nəp elip geldi. Yukur ölçemlik etis arkalı kas yezi iyilik terakiyatı küçük koştu ki yeni bir yarkın noktuğa aylandı.
1: Çekişor Basri Yüşu Çön kentinin kent ahalisi Malin mundaq dedi. İlgiri şaltirişte pütüllay kuduk suyu bilen soğurattuk. Tenerhi yukuri serp kıladığan vakti uzak idi. Hazır etislar kayıplaştırıldı. Östenlerimu etis beşiğice yasaldı. Su miktarı yeterlik, kölemleştirip teriş nahaydı kolaylaştı. Şalt erişte nurgun tenler tecep gelindi. Bu yıl yakşı hosul aladığallıkımızgı işini men.
0: Yukarı ölçemlik etizlerinin berpa kılgılı buluş, yakşı başkurgılı buluş, uzak kıçı nepki erişkili buluşluğu hakiki kapalı tıkılış için Şeyhu şehrinin Çiğişor bazırı yukarı ölçemlik etiz kuruluş bilen Çiğişor görücü Marks kuruluşunu birleştirip, yezgilik ul eserlerinin yakşılıp yezgilik pen teknikisinin emeli ilişkini vasıtı bilen temellep, kesip zincirini uzartıp mesulatının koşulma kıymetini aşırıp, dehkan ailelerinin kırımını aşırışkı türkü boğuldu.
1: Şeyhu şehri Çiğişor Pazarlık Partiya Komitetinin muavin şöcesi, pazar başlığı Çorabatu mundaq dedi. Bu qitimki yukarı ölçemlik kuruluşka yer üstü suyu bilen optimatik besimlik soğuruş sistemisi seplenip, su tejep ünümlü aşırış işka aşırılıplı kalmay, yana su çıkırış östüngi, yol tori ilmi pilallanıp, orman etiz torlaştırılıp, etizlarının apetnin aldını eliş iktidarı küçeytildi. Biz aqli iqtidarlıq soğuruş, yeşil teyirikçilik qatarlıq texniklarını umumlaştırıp, Çiğişor gürücünün süpütünü östürüp, önümünü aşırışqa küç koşup, Çiğişor gürücü markisi kuruluşini davamlıq çoğunqurlaştırıp, kəsip zancırını uzartıp, yukarı ölçemlik etislarını haqiqi turda ammanın beyiş etisiga aylandırımız.
0: Şeyhu şehri Şinnon Yezi İgilik Terakiyat Şirketi kuruluş kılgıç orın buluş süpütü bilen, bütün şehirdeki 290 min mo yukur ölçemlik etis kuruluşunu bir tutaş planlap, kanuni igi mesuliyetini katık ada kılıp, kuruluş kılış, sürat, nazarat kılış başkuruş ve meblağ katarlık aşkuşluk halkıları nazarat kılış başkuruşunu yanımı küçeytip, türünün süpüti ve süratinin ölçemge yetişigi hakiki kapalatlık kıldı. Növette, türünün asasi gevdik kuruluş tuluk pütüp, kiyinki başkuruş koğdaş ve derecesini östürüş baskıçıgı kirdi.
1: Şeyhu şehri Şinnon Yezi İgilik Terakkiyat Çeklik Şirketi Tür Bölümünün Başkuruş Məxsus Xadimi Yerkin mundaq dedi. Hazırga qədər şirketimiz 2025-ci yili 290 min mo yuqori ölçemlik etiz asosiy gavda qurilishi vazifesini muvaffaqiyatlik tamamladı. Biz noktalı kalda akıllı soğuruş bilen oğutlaşını bir gevdeleştiriş, əsliyelerini uzak önümlük başkuruş, asraşka küt serip kılıp, berpa kılıngan monbet etizlerinin usulünü sicil aşırış, önümünü aşırışka hakiki kapalatlı kılımız. Şunun bilen bile biz paal təcrübelerini yekülləb, lahiyyəni əlalaşdırıb, 2026-cı yili yeni bir növətlik yukarı ölçəmlik etiz kuruluşu üçün yaxşı asas selib, toluq təyarlıq qılıb, teximi köp dehqan ailelerini zamanevi yezi iyiliki elib gəlgən əməli nəbdin bəhirləndürümüz.
0: 2025 yılı Tarbağatay vilayeti Şeyhu şehri 698 milyon yuan məbləğ selib, yukarı ölçəmlik etiz kuruluşuna alğı silcətdi. Бұл түрлер 13 ез базардық 34 кәрі.

Kentin kapladı. Hazır kadar bütün şehir bu için yeniden berpa kılış hem özgertip derecesini östürüş yukur ölçemlik etsiz kuruluşun ilgirleş oğuşluk bulup, umumi kuruluş miktarının 95%'den köprak tamamlandı. Kısmen bilekler müddetin burun fütüp hem iş kiriştürülüp, dihkan ailleri vaktada nepki erişti. Yezi iyilik tarmaklarının ölçerlişçe, yukur ölçemlik etsiz bütken deyinkin yezigilik işlep çıkışı da her mu yerden 30 kub metr su ticacini işe aşırıp, dekancılık ziraatlarının hosolunu 5%'den 10% kiçi östürüp, yezi iyilik de muhafık külemlik iyiliklerinin iyiliğen nisbetini 10%'den 20% kiçi aşırı olup bulu diken. Terikçilik halkısındaki mu 5 paydisi 100 yuan'den 200 yuan kiçi aşırı diken.

Maqlıq azğan, seyrek yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması, koşumçı materyal yok, şekli, kapsul, işçideki dora, kongur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel, asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytudu, bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, seyrek yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, seyrek yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli, kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bedeni küçeytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, seyrek yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli, kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bedeni küçeytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlayıcılarımızda kaltıs beyiş mahirleri sahibimiz bu içe Bortala şehirdeki aşpaz Erkin'in küçük hımır tamaklarına tayınıp çoğun pazarına kol keltir geldi.

0: Gidek. İgilik tikleşi kayısını sözləp birimiz.
1: Yakında Bortala şəhərinin Çindil Bazri Dincik kentindeki küçük mikro kesipler bağıtçısıdaki erkin ustam un yemekliklerini pişikla sağıdı da erkin işçilerini başlap sekta aldıraş işlev atattı. O bir tarafdan işçilerga un yemekliklerini pişiriş önerini ögesse yeni bir tarafdan köpçelikke uğraş ve toşta dikkat kılışkı tegişlik işlerini tapılap her bir zakasının süpet ve mihtarıga kapaletlik kılgan halda bihatar yetküzülüşüge hakiki kapaletlik kıldı.
0: Erkin bu yıl 46 yaş bulup Bortala şehir Çindil Bazri Albin 5'in yeni kentini kent ahalisi. O destlepki yıllarda Karmay şehirde aşbazlıkını ögengen. Oqış bitkizgandan keyin ilgir kiyim bulup Karmay, Ürümçi, Bortala qatarlıq jaylardaki yemek içmek dukalarda işlep adetki şagirdin kademi kadem tecrübesi mol aşpazga aylangan.
1: 2016 yılı o köp yıllardan boyan yıkkan pulunu çıkırıp Bortala şehirde bir aşxana açtı. Erkin aşxana ticaret kılış çaryana da tedirci halda kölemleştirip işlep çıkırış uyuğa geldi. O bir yemeklik pişikla sauti içip bütün memleketin erkaisi caylardaki kişilerini, yurtunun mezzelik taamlarını tetiş imkaniyetine ege kılışını oyladı. Erkin mundaq dedi.
0: Açbazlık bilen şuğullangan bu yıllarda ben izcil un yemekliklerini pişirişini yakışık görüp geldim. Boş vaktim bolsa her kıl un yemekliklerini pişiriş önerini ketirkınıp, tetkit kılıp, kanda kılganda un yemekliklerini tekimi yeştik pişirgulup, bulundalık üstüde üzlüksüz oylandım. Bu hıl kızgınlık ve uzakça çıngıtırış minin kiyin ilgilik dikilişim için asas saldı. Aşkan aşkan 5. yılı da pişiklaştı zavut kuruş arzuyum ahir emelge açtı.
1: 2020 yılı ilgiligen yer külümü 300 kvadrat metre kilidgan erkin ustam un yemekliklerini pişikla sağıdı resmi işe giriştirildi. Bütün ailesindekiler bunundan hoşal buldu. Hüttini onun işlerini kollaş için ailesinin 40 mo yerini ödü berip, məxsus zavutqı berip yardımlaştı. İgilik tikligen dastlabki mezgilde pişikla sauti adam küçü yetişmezlik, has marka kemçel buluş, setiş yolları tar buluş qatarlıq nurğun qiyin meselelerge duş geldi. Erkin koldu etişini asas kılışta çın turgaçka, onun üstüge məhsulatka, çırıştın saklaş doğrusu koşulmağaçka, süpet kapalet muddeti bir qadar kıskı bulup, bir məhəl eğir dərecede setilmay kaldı. Besilip kalgan moma, huacarlarını satıdığan yer tapalmağallıqını görüp, o tüt bulup kaldı.
0: Erkin mundaq dedi. İgilik tikleş en cabalık bolgan aşküllerde bazarlık hükümet ve alakadar tarmaklar vaktide yardım kolunu sundu. Hizmet kadımlar zabıt kırıp emli ehvalını inıklap, teşebbüskarlık bilen bizge yardımlaşıp mesulatlarını tunuşturdu, bazarlarını udulaştırdı. Köp tarafının yar yüdek buluş bilen pişiklaş zabıtın ticareti tedirici calınıp terakiyattı ki kıyın ehvaldın oğuşluk kutuldu. Zakazının sicil köp yeşik ağaçıp, mesulatlarını ambarda saklaştı ki kem tüktükler gevrilendi. O derhal hem karlaşıp, 250 kvadrat metrelik tonlu dış iskilatı kuruş üstüde izlenip, işlep çıkarış saklaş halkısını tekmu kılıplaştırdı ve tutuldu.
1: Bazarını kengayetiş üçün erken bilen hotunu keç gündüz katırıp, bazarını utullaştırdı. Vakaletçi Suudiger izledi. 2025 yılı er hutun işgeylerinin sodası barğın sıra muqimleşip, məhsulatlarının setiliş yolları sicil kengaydı. Öz cayda bazarı iştik buluş bilen bile yana Beijing, Shanghai, Guangdong qatarlıq caylardan gelgen zakaslarını tapşırvaldı. Zakasının üzlüksiz köpeği işige ägişip, erkin etraptaki kent ahalılarını zavutka kirip, işleşge kubul kılıp, köpçelikge un yemekliklerini pişiriş teknikisini kolmu kol ögetti. Şunun bilen birliyene, mehsulatının təmi ve şekilde üzlüksiz yeğilik yarattı. Növette bazarğı selingan süptemlik moma, karabuğday huaceri, yotaza qatarlıq 14 kıl mehsulat, istimalçılarının kızgın alkışıgı erişti. Hemkarlaşkan vakaletçi soğudigerlerimi terakki kılıp, 67'ye yetti.
0: Hizmetçi Yasincan Kasım'ındak dedi. Ben zavut işlep birer maharet ögünüp kalmayı aydı yana 6000 yuan işe kalı ben. Küllerim bargansır ümit kütü oldu. Erkin mundak dedi.

Yakın küllerden bu yanı kutubi ise de hava uçuk külleri çığ tutulup 1400 mo yerdeki seyrek purçak arka arkadan terilişki başladı. Şincan Doğubağ Yemeklik Pen Teknik Çekti Şirketi'nin erçliğinden bazırı Çavtokul kentine caylaşkan 500 mo seyrek purçak teriş bazısı da Beydo Süni Emrah yol başladı sistemiz orantılgan tücüplep uruk siliş maşinisi meşgulatlı vatkan bulup Sulya yupuk ipiş temitip suğuriş uruk siliş kömüş bir yolda tamamlandı. Altındak serik tok, serik purçak urukları maşının aylınışı ağışıp etizgi tekşi çeçildi. Fütkül ceryan tertiplik boldu. Şirketin mağın baş direktörü Yanca Mondak dedi. Biz bu yıl 1400 mon yergi serik purçak terişini planladık. İki türkümge bölüp teriyimiz. Birinci türkümde 500 mon yergi teriyimiz. İkinci türkümde 7 ayının 2 günü etrafı terişini planladık. Şincan Doğubağ Yemeklik Pen Teknik Çektik Şirketi teriş pişiklaş setiş birgabilişken zamani vilaşkan bütün kesip zencirlik karxana. Şirket hazır ölçemleşken purçak mesulatlarını işlep çıkırış liniyasının 33'ü var. Her yili 30 mon tonluğu yakın organik seri purçaktan bir taraf kılalaydı. Mesulatları Fujo, Yeni Dofu, Dofu Pi Katarlık 10 neçhıl türünü öz çıga alıdı. Şunun bilen bile şirket baza dehkan ailesi birleştirilgen ticaret endisinin yolu koyup şu cayı ve etraftaki dehkanlarının seyrek purçak terişi türkü boldu.

Yakında 9 Mayıs'ın ilalık bazri Enşi kentindeki parnikta toğaçlarının üç ehvali kişinin kuşalıkla attı. Şaklar kıpkızıl meyveler gillik tolgan idi. Kent ahalları üzüş, ayrış, yeç kaçlaç bilen aldıraç bulup mol usul menzirsi namayan boğuldu. Özgeç kilimat ebzelliki ve toğaç kesmin terakki kıldırış asasağı tayinip, Enşi kenti kent derecilik bağ ormancılık tiyarışlılık kooperatif korup kesp zencirini üzlüksüz uzardı. Kentki beş başlamcısı birinci septi yıl startıp, terikçilik teknikisine kaytırkınıp tətkid kıldı. Hem emli meskulat okutuşu, teknik bu içe terbiyeleş arkalık kent ahalarının emli maharet ilgilişiği yardım verdi. Nöbette, Enşi kentinin toğaç kesiminin terakiyat vəziyeti yakışı bulup, yıllık meskulat miktarı 40 neşit tonu yetti. Seçiş sonrası 570 bin yuan buldu. Meskulatları bütün Şincan bazarlarında bazar tapdı. Şunun bilen bile, kooperatif 200'dün artık emgek gücünü yakın etraf dışkı uğruluşkı gelip kılıp, Toğaçni amının kırımına aşırdığan şehrin kezipki aylandırdı.

Yakında Jim Sarnahiyasının Çönsüce Bazarı Gongsheng kentideki soğukül östürüş bazısı da 320 mol yerdeki 3 yıllık soğukülden mol hosul elindi. Şu caydaki kent ahalaları dehkancılık vaxtını çın tutup yığış bilen aldıraş buldu. Soğukül daim işletildiğin cungi tibabeti doğru materyalı bulup, ısıkını kaydırıp öpkini nemdeş, belgemini boşutup, yötelini toxtutuş qatarlıq doğruluk önümüge ige. Bazarga ihtiyacı zor. İqtisadi önümü nahayti görünerlik.

bazar ihtiyacı zor, iqtisadi önemi nahayti körünerlik. Yakınki yıllardan boyan Cemisar nahiyesinin Çönzice bazarı şaraitki qarap iş görüp, xas joni tibabeti doğru özümliklerini östürüş kəsbini tərəqi qıldırdı. Növətte soğu gül, bayxı, zaranzı qatarlıq köp qıldanlıq doğru materiallarını köylemleştirip östürüş işe aşırılıp, barğan sıri köp kent ahalısının kirimini aşırıp, beyişiğe törtkü bulundu.